0: Italien.
1: Programımızın sonuna geldik. Kapanışı da genç yaşta gönüllere taht kuran Emrah'la beraber yapıyoruz. Bazen bir şarkı sayfalarca anlatamadığınız dertlerinizi birkaç dakikada anlatır. Şimdi Emrah yaralı diyecek. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındaydınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerinden resitaller dinliyoruz. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Sizleri Emrah'tan Yaralı şarkısıyla uğurluyorum.

O zaman işte o zaman bir çiçek büyür ta kalbinin derinliklerinde. Kendilerinden seni sevdiğimi, kendilerinden sana taptığımı anlarsın bir tanem. Sana bir çift sözüm var. Bu kalbim senin mezarın, bu bedenim senin mezar taşın, bu ruhum ise senin kefenin olacak. Diyeceksin Allah'ım bu kader mi, yoksa feleğin bana bir oyunu. Bu ne kader ne de feleğin sana bir oyunu. Bu senin zamanında bana yaptığın ihanetin, bu senin zamanında bana

sevdim. Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa

ben sensiz yaşayamam ki. Bak, bak daha gitmeden yıkıldı dünyam. Sevenlere hep kıyarlar, kıyıp da acımazlar.

ne sevdalar yaşadım. Güldüler, çiçektiler. Ne sevdalar yaşadım. Gözümden yaş döktüler. Ne sevdalar yaşadım, benim için öldüler. Ne sevdalar yaşadım, birer birer gittiler. Hepsinde ayrı bir tat, hepsinde ayrı şefkat. Öyle.

0: açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.
1: Başlıyor. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali

0: işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Aynen.
1: Mersin efendim. 104.6.
0: Burası. Ya ya.

Hayatımızı yaşıyoruz ama sabah erken kalkıyoruz değil mi? Sabah erken kalkıyoruz mutlu sanıyorlar değil mi? Ama oyunun kurallarına dayanmak lazım. Yani oyunun kurallarında yazıyor mu acaba madde 1 sabahlar erken kalkılacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazıyor mu madde 1 uykuya doyulmayacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazılıyor mu? Yani çocukluğunuzdan bugüne kadar hep erken kalkacaksınız diye. Yani bilmiyorum şimdi aramızda. Şimdi ben kreş çocuğu değilim. Ben ilkokuldan başladım okumaya. Ama şimdi kreş çocuklarımızı görüyoruz 3 yaşında 4 yaşında falan. Onlar da harbiden sabah erken kalkmak durumunda kalıyorlar. Şunu hesap etmek için sordum. Yani ortalama 3 yaşında kreşe gitmek için kreş servisi için erken kalkıyorsun. Sonrasında ilkokul çağın geliyor. İlkokula gitmek için erken kalkıyorsun. İlkokul 4 sene sonra ortaokula gidiyorsun. Yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Sonra orta öğretim bittikten sonra yani ortaokuldan bahsediyorum liseye yazılıyorsun. Lisede de yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Tam liseden mezun oluyorsun o be diyorsun. Üniversiteye yazılıyorsun. Kazanıyorsun falan gidiyorsun. Sonra orada da derse yetişmek için erken kalkıyorsun. Okul bitiyor tamam artık erken kalkmaya gerek yok. Bir şeye yetişmek zorunda değilim falan diyorsun. Sonra işe giriyorsun yine erken kalkıyorsun. Sonra işi bırakıyorsun. Daha home office çalışıyorsun. Günümüz teknolojisi, 2026 teknolojisi. Programları evden yapıyorsun. Radyo programcısın. Ulan sabah 7'de programa giriyorsun. Yine erken kalkıyorsun. Allah esirgesin yani. Sonra ortalama o 20 yıllık, 20 yıl sürüyor mu eğitim hayatı? 16 falan işte. Evet, ortalama 16 yıllık eğitim hayatının sonrasında. Ortalama 30...

5 hayatı toplarsanız eğer ki 50 yıl yapıyor. Çocukluğu falan kadın ortalama 60. 60'tan sonra uyuma imkanın var ama uyuyamıyorsun. Çünkü artık uyumaktan sıkılıyorsun. Çünkü artık emekli kafasındasın. Çünkü artık erken kalkıp ortalığı karıştırman gerekiyor. Her şeye müdahale etmiyor. Tabii canım. Erkenden gidip, yani şu sana beleş olan serbest kart alıp da bindiğin belediye otobüsüne bir binmen gerekiyor. Belediye otobüsünde bir insanlara evladım ben yaşlıyım bana yer versene demen gerekiyor. İnsanlarla müthiş kavga etmen gerekiyor. Ben senin deden yaşındayım oğlum, ayıp değil mi lan sonra? Yani ben buradan şu özeti çıkartıyorum arkadaşlar. Yani doğduğumuz andan itibaren belki de 1-2 yaş özellikle bir uyutmaya çalışıyoruz değil mi? Yeni doğan bebeği ama sonra belli bir 3-3 yaşından sonra kaldırmaya çalışıyoruz. Düşünsenize eğer sizi anneleriniz uyandırıyorsa gerek ilkokula giderken gerek ortaokula liseye gerek böyle hala ailenizde yaşayıp da işe giderken aile uyandırıyorsa anne düşünsenize. Bebekliğinizde uyu diyordu. Şimdi uyan diyor. Yani o zamanlar uyu diye mücadele veriyordu. Şimdi uyan diye mücadele veriyor. Ya öyle ya da böyle uyanmak lazım arkadaşlar. Yani uyu uyu nereye kadar? Yata yata karpuz büyür. Hangimiz karpuzuz? Ben değilim şahsen. Efendim hoş geldiniz. Burası Tolga Dünyası programı. Efendim hoş geldiniz. Güzel programa denk geldiniz. Harbiden diyorum var ya, böyle dinlediğiniz zaman kendinize geleceksiniz. Dinlediğiniz zaman böyle inanılmaz enerjik olacaksınız. Günün neşeli başlayacaksınız. Dinlediğiniz zaman belki size genel kültürle ilgili, genel yetenekle ilgili bir şey katmayacağız. Yani ne bileyim, gireceğiniz böyle bilgi yarışmasıyla ilgili sorularla karşılaşmayacaksınız. Veyahut da şu an dünyada, ülkede neler oluyor bununla ilgili bilgi sahibi olmayacaksınız. Ama emin olun güzel eğleneceğiz. Hep birlikte acayip eğleneceğiz. Bravo.

0: Şimdi tabii hepimiz erken kalkıyoruz. Hepimizin sorumlulukları var. Yerine getirmemiz gereken sorumluluklar var. Yapmamız gereken ödevler, görevler var. İşte bizim de bir sorumluluğumuz var. 30 yıllık tecrübesiyle Cuma Ali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nda. Evet evet. Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Efendim Tırmıl Sanayi Sitesi'nde Yağmur Yemekçiliğe ait bir lokantası var. Lokantasında sabahları kahvaltı servisleri var. Aynı zamanda gün içerisinde sulu yemekleri var. Pilavları var, çorbaları var, salataları var. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü servisleri var. Aynı zamanda düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonları için güzelce tencereleri kaynıyor. Aynı zamanda Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 300 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 250 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet. 200 lira ya. Şu an tedavüldeki en büyük para biriminden bahsediyorum. 2 tane yüzlükten bahsediyorum. 4 tane ellikten 200 lira. Tabii şaşırırsınız çünkü 200 liraya ne tantuni yiyebilirsiniz, ne lahmacun yiyebilirsiniz, ne kebap yiyebilirsiniz. Ama 200 liraya Yağmur Yemekçilik'te bol bol yiyebilirsiniz. Ana yemeği pilavı salatasıyla 3 çeşit yemek. Yanında limonu, biberi ekmeğiyle sadece 200 lira. Evet evet yanlış duymadınız. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek. Ana yemeği pilavı salatası limonu, biberi ekmeğiyle beraber sadece 160 Türk lirasına. Değil. Dur. Sadece 200 lira, 200. Lan birdenbire %20 indirim yaptım. Her şeyde fiyat artınca. Evet evet, Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatası limonu biberi ekmeğiyle beraber bol bol yağız az öde 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Telefon 0542 144 4602 0542 144 4602.

Tolga Dünyası'nın WhatsApp numarası kaydetmeyenlerin ise 0546 977 8432. Kaydet numarayı yolla mesajını. 0546 977 8432. Gönder gelsin mesajını. Yolla gelsin mesaj.

0: de sahte vedalar sevmem. Ben de gidiyorum ama geleceğim. Birkaç dakikaya tekrardan buradayım. İşimin başında, görevin başında olacağım. Ayrılmayın, hemen geliyorum.
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ben gurbetçi Dilara, açtım multi 70 tane yan locada, kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Ya şimdi bu bir akım oluyor galiba, değil mi? Hani önce bir tanesi çıkıyor, ünlü bir şöhret bir güzel bir sanatçıyla bir şey yapıyor, düet yapıyor. Şeyden bahsediyorum ya. Şeyden bahsediyorum. Vay vay vay Demet ablam hoş geldin. Otur be şöyle. Kutçu bu bir akım galiba.
1: Zaten.
0: Hani biri ne yaparsa diğer de onu yapıyor. Buna disk atma diyorlar rapte. Şimdi geçtiğimiz dönemlerde
1: akıl
0: bunu alamayacak. Biz yakından takip ettik. Yani böyle iki tane rapçi aşık atışması ya. Ya eskiden daha öncesinde böyle bağlamayla yaparlarmış ya. Aşık atışması. Hani bir ara bu Çiçek Abbas filminde yapıyorlardı ya. Şakir'le Abbas mıydı? Aşık atışması böyle. O bir şey söylüyor, üzerine bir şey söylüyor falan. Rap'te de disk atma böyle bir şey oluyor. Yani 3-5 sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam, buna şahit olduk. Yani gerçek hayatta rap piyasasına giren birçok isim disk atıyordu. Hatta şey böyle işte, biri bir şarkı yapıyor, ona gönderme yapıyor, biri bir şarkı yapıyor. Hatta en son Ceza şey yapmıştı, fark var. Senin de benim aramda kocaman bir fark var. Hatta şey o zamanlar çıkmıştı. Mekanın sahibi geri geldi. Bebeler hep isten alalım alalım mekanın. Mekanın sahibi kendi. Bebeler de bu diske. O ona bir şey söyledi, ona bir şey söyledi. O zamanlar geride kaldı, şimdi de düetler. Yani tabii şu an ön plana çıkan Demet Akalın gibi gözükse de aslında farklı isimlerle de düetler yapılmıyor değil yani. Yani mesela işte dediğimiz gibi en çok gündeme oturan önce Sefo. Ben Sefo'yu diğer rapçilerden her zaman ayrı tutmuşumdur. Yani bir duruşu

0: bir sempatisi olan, hani ne bileyim, bir insan daha çok insan ya, en azından bir şeyi var, anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir bildiğiniz bir normal insan. Sefo. Yani dediğimiz gibi bence başarılı, bence güzel, kaliteli bence. Bence mütevazi, bence sempatik.
1: Benlik bitirir tam bir
0: yani şey. Bence çizgisi olan, duruşu olan.
1: Zaten düşünme bir şey.
0: Bence
1: olmaz da olmaz.
0: Ya kaliteli bir isim yani Sefo.
1: Bana ben miyim?
0: Ama işte şeyi biliyorsunuz yani, daha geçtiğimiz birçok şarkı yapıyor. Yaptığı şarkılarda da işte geçen senenin en çok konuşulan havlama olayı vardı ya. Ya ben onu yayında söylemiştim yani, havlamak derken hani şey diyordu, hani ben işte işimi yapıyorum, gücümü yapıyorum, ekmeğimdeyim. İşte bu ama etrafımdakiler havlıyorlar falan gibisinden. Yani bu bir göndermeydi aslında. Ama işte sonuçta şarkının içerisinde hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav. Öyle işte.
1: İyiydi aslında.
0: Mesela Sefo bunu yapmaz. Böyle bir şey yapmaz mesela.
1: Sarışın gelmiş tatile.
0: Yani.
1: Tile, sokağa çıkmaz.
0: Hani şimdi baktığımız zaman önce Sefo yaptı Demet Akalın'la.
1: Vay
0: vay vay vay vay. Demet ablam hoş geldin. Otur be şöyle. Gucci takımlar reis böyle. Sonra az önce dinlediğimizde Demet Akalın'ın Level C5'te yapmış olduğu bir unutma şarkısıydı. Bak orada bile Sefo'yla Level C5 kendisini belli ediyor. Orada bile hani böyle Sefo baya ön plandaydı. Demet abla hoş geldin. Buradadır Demet Akalın ön planda. Oluyor bazen böyle şey. Ben bunu size niye anlatıyorsam anlamadım ama yani. Girdap gibi girdim, çıkamıyorum ya. Allah Allah. Olay şeye mi dönüyor? Ne oldu? Çok fazla yadırgadım da başıma mı geldi? En dengini dinleyiciler, birliklerimize güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Muayyer Kürdi makamında dinleyeceğimiz bu güzel çalışma. Son zamanlar damgasını vuran çikolata renkli sanatçımız, bilmem ona mı geldi? Sözü, müziği ve güftesi ve bestesi falancaya ait olan güzel bir çalışmayla hep beraber 2000'lerin başında çıkartmış olduğu single, öyle programlar var ya, ondan mı oldum, ne oldum lan? 2001 yılında çıkartmış olduğu single'ın da dikkat çeken çalışmasıyla piyasaya girer ve sonunda... Yok ya, program öyle bir program değil. Program farklı. Program şöyle...

be, kendime geldim. Tabii ya, program böyle bir program. Günaydın.

0: belli oluyor. Yani bu bir tarz. Bu bir farklı bir sektör. Yani baktığımız zaman müzik ilk çıktığında şarkı sözleriyle beraber bizim bildiğimiz, hatırladığımız türküler. Hani bu ozanların söylemiş olduğu tarzda şeyler çıkmıştı. Sonrasında işte Türk sanat müziği, akıllara kazınan şeyler. İşte sonrasında işte pop, popüler kültür denilen müzikler falan. Değişkenlik gösteriyor. Yani bu bir yaşam tarzını aslında bakarsanız şey yapıyor. Yani yabancı şarkılar dinleyenler de var. Tarz tarz. Herkesin de şeyi farklı. İşte bu rap de şu an günümüze damga vuruyor ama şöyle bir olay var. Artık çocuklar da söz sahibi. Hani benim gençliğimin ilk yıllarında veya bundan 100 sene öncesinde çocukların yönlendirdiği bir piyasa yoktu. Çocukların beğenisini dile getirdiği bir mevzu yoktu. Şöyle yani benim çocukluğumda %77'ye vardı Barış Manço. Adam olacak çocuk. Yani onu severdik dolayısıyla işte. Onun pazar programları anca bununla sınırlıydı. Ama şey şansımız yok. Baba ben türkü seviyorum ha. Baba bana ne yazdın mı oradan? Öyle bir durumumuz yok. Ama şimdi yıl 2026 artık çocuklar dedi ki biz de varız dedi yani. Tabii canım yani manifest grubunu biliyorsunuz. Kız, genç kız hayranları. Genç kızdan kastım artı 18 değil ha eksi 18. Yani 12-16 arası falan gibi. Şimdi buna nazaran da rap dediğimiz zaman da işte rapte de yine kız erkek fark etmiyor. Eksi 18 abi. 12-15-16 yaş grubu bence. Yani tamamen bunların hepsi bir yaşam tarzı, yaşam biçimi. Ya biraz da böyle sosyal medya, sosyal çürümenin vermiş olduğu şey. Aslında radyo dinleme de öyle biliyor musunuz? Radyo dinleme de bir yaşam tarzı, bir alışkanlık. Tabii canım yani şimdi vatandaş erken kalkıp yer alıyor. Şimdi diyelim ki mesaisine 8'de başlayacak olan bir vatandaş şu an yolda yani. Mesaisine sabah 8'de başlayacak olan bir insan şu an trafikte ya. Erken kalkıyor ya, yola koyuluyor ya böyle mesela. Yolda tabii ki de radyo en iyi yol arkadaşı. Yani mesela şu an sabah sporu yapmaya sahile gidiyor yani yaz yaklaştı ya. Hani fazla sahilde bir müzik dinlemek gerekiyor. Hani kalıplaşmış müziklerin dışında öyle bir şey dinleyeyim ki diyor. Hem bir ses olsun arkadaş olsun. Hem de diyor böyle diyor eğlenceli bir şey olsun falan diyor. Bak böyle düşünebiliyor.
1: Bak sen.
0: Ama şimdi mesai saati değişen bir vatandaş artık o radyo dinleme alışkanlığını terk etmiştir. Yani sabah 10'da işe başlayacaksa artık dinlemesi de gerek yoktur, anlatabiliyor muyum? Mesela bir zamanların Fatih Özü vardı. Sabah erken kalkıyordu, yol alıyordu, erkenden yola koyuluyordu. 8'de mesela iş yerinde oluyordu. O zamanlar gariban bir su atma cihazcasıydı. Ama şimdi büyüdü. Ama şimdi iş insanı oldu. Kodaman oldu ya. Ama şimdi holding sahibi oldu. Ama şimdi adam patron oldu, bir sürü çalışanları var ya. Muhtemelen canı ne zaman istiyorsa o zaman gidiyor işe. Yani saat 9'dan sonra uyanıp yola koyulması çok da beni bağlamıyor. Benim bir şey olmuyor yani. Bana bir faydası olmuyor, anlatabiliyor muyum? Tabii bak mesela uzun süredir günaydın reis diye bir mesaj gelmiyor. Aksu Arıtma Fatih Öz. Muhtemelen uyuyor şu anda. Anlatabildim mi yaşam tarzını? Mesela iş yerine erkenden varan bir vatandaş. Erkenden varıyor iş yerine, ne yapacak? Bir ses olsun diye radyo açacak. Çayın suyunu koyacak falan. Mesela ofise erken giden bir vatandaş. Ne yapacak abi? Açacak radyo. Ya şimdi radyo yok bu arada. Herkesin yani o kişi değişiyor. Yani bir dönem geliyor, vatandaş diyor ki ben diyor haber dinlemek istiyorum diyor. Yani bir haber radyosuna takılıp kalıyor. Sonrasında bir bakmışsınız onun fanatiği olmuş. Ya işte ben diyor mesela pop dinlemek istiyorum diyor. Radyo Meri keşfediyor. 104'ten yayın yapıyor. Non-stop pop müzik. Aa tamam diyor, bak ne güzel diyor. Hem diyor Tolga'nın diyor canını diyor. Hem de diyor ne güzel pop müzik diyor. Already. Ya da ruh hali değişik bir insan. Full arabesk dinlemek istiyor. Hemen 95.0 iç LFM'i keşfediyor. Non-stop arabesk ama konuşmasız. Tabii canım. Arabesk damar şarkılar non-stop. 95.0.
1: O yüzden geldim.
0: Aa ne güzeldi. Açmış radyoya orada. Ne alaka? Kolay Kaç kadar kırmızı.

0: başkanım. Adam diyor ki o be diyor. Arabesk candır diyor. Bir de şarkılar eşlik ediyor. Ne o ya öyle Tolga'yı mı dinleyeceğiz ya diyor. Kafamız nasıl şişiriyor diyor.
1: Etkilendim şahsen.
0: Ya da türkü dinlemek isteyenler oluyor türkü. Ya da böyle Ankara havası böyle aman asla.
1: Bak sen.
0: Mesela şu saatte. Ankara'nın bağlarına büklüm. Açıyor 105.7'yi. Yavrum. Yörük FM'i 105.7 Yörük FM. Orada Ankara havaları dinliyor. Tabii canım ya. Fidayda da Ankara'lım. Fidayda. Yine non-stop. 105.7 Yörük FM. Türkü halk müziği falan da var ha. Atıyorum böyle işte bu alttaki gibi rap dinlemek isteyenler var. O zaman da 96.1 San FM'i dinliyor. Açıyor baba San FM. Radyo San. Açıyor orada işte dinliyor. Demem de kanka ne alaka? Düşünsenize. Dolga'nın dırdırını dinlemeden non-stop müzik dinleyebiliyor. O da San FM 96.1. Ay bu Tolga saf mıdır nedir? Niye diğer radyoların reklamını yapıyor ya? Hesap olacağım. Ne diğer radyoların reklamını yapacağım ya? O radyolar da bizim grubumuza bağlı. Mersin FM'deki kazancımız sağ cebimize giriyorsa bu saydığım radyolardaki kazanç da bizim sol cebimize giriyor. Anladın mı? Hani biz diyorum Godomanız diyorum. Bizim gruba bağlı diyorum. 5 radyomuz var. Biz diyorum Godomanız diyorum. Biz diyorum koskoca diyorum grubuz diyorum. Tabii canım yıllar önce tek başımıza çıktığımız bu yola grup olarak devam ediyoruz. Grup olduk diyorum. Anlaştık mı? Yani bu bir yaşam tarzı. Yaşam tarzında Tolga dünyasını dinlemeyi kendisine alışkanlık haline getiren, Tolga dünyasını dinlemeden bir yana eksik kalan tüm dinleyicilerimize günaydınlar.

0: Özellikle biz Türk halkı böyle alışkanlıklarımızdan vazgeçemiyoruz. Hep güvendiğimiz kişilerle görüşelim istiyoruz. Mesela berberlerimize çok bağlıyızdır, çok sadığızdır. Asla değiştirmek istemeyiz. Yani böyle yıllarca aynı berbere gitmek isteriz. Her şeyimiz o bilir, bütün tarzımızı. Gittiğimizde hemen tanınalım isteriz. Hoş geldin abi, her zamankinden mi diye sorulsun isteriz. Yani bu tantunici olabilir, kebapçı lahmacuncu olabilir, yani kafe olabilir. Bu tür yerler böyle hep böyle takıldığımız böyle yaşam tarzımızı konuşturmak isteriz. Yani işte birçok şeyde ya böyle bir bağımlıyızdır, anlatabildim mi? Vazgeçemeyiz yani. İşte bağımlı olacağımız bir yer daha.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet, Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Hani gidip de selamünaleyküm ustam, bana biliyorsun işte her zamankinden, yani böyle pilav üzerine az kuru, bir yok de şöyle güzel bir patlıcan güveç, yok bir de yanına bir cacık baba, hadi baba bekliyoruz ha böyle diyebileceğiniz bir
2: yok mu kızım hiç arkadaşlarım?
0: Evet. Yağmur Catering yemekçiliğin katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası'nı dinliyorsunuz.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
2: Yine sahildeyim.
0: Şimdi Tırmalı Sanayi Sitesi esnafları çok şanslı. Çünkü öğlen molasında Yağmur yemekçiliğe gidebiliyorlar. Tezgahattan sulu yemek seçebiliyorlar. 3 çeşit kombin yapıp hem güvenilir, hijyenik, hem lezzetli, doyurucu, hem de ekonomik yemeklerini yiyebiliyorlar.
2: Seviyorum.
0: Bir de böyle sıcak yaz günlerinde kamelyası var Yağmur yemekçiliğin dışarıda. Orada böyle 3-4 arkadaş.
2: Ben çok
0: hem
2: seviyorum.
0: Yemek hem sohbet. Üzerine çay, muhabbet falan böyle. Güzel bir ortam oluyor. Ama uzaktasınız diye de üzülmeyin. Çünkü iş yerlerinde tabelda usulü servis de var. Yağmur yemekçilikten bahsediyorum. Sulu yemek ve kahvaltı salonu.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçiliği.
0: Yağmur yemekçilikten bahsediyorum. Güvenilir, kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçiliği.

0: Çözüm ortağınız. Yağmur Yemekçilik diyorum.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet ya. Yemekli düğün mesela. Alo, selamünaleyküm. Dayımızın düğün yapacağız da. Düğün salonunu hallettik. Yemekli yapmayı planlıyoruz. Böyle kavurma pilav. Nedir abi? Ortalama 300 kişilik falan çıkartabileceğin.
2: Yok mu kızım hiç?
0: Vallahi o kadar diyorsun yani. Ekonomik diyorsun. Tamam o zaman ustam, bu hafta sonu. Şeyde yapacağız biz. Kırda yapacağız. Getir baba. Siz veriyorsunuz tabakları. Tamam baba. Şöyle güzel bir yemekli düğün yapmayalım mı ya?
2: Pardon aşkım.
0: Vallahi catering'de çözüm ortağımız. Yağmur Yemekçi. Tabii ki.
2: Eğilim. Bulacağım seni ben.
0: Tabii ki.
2: Kaldırırım seni yer.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin.
2: Mısın gibi cennet.
0: Direkt mesajınızı gönderin. Instagram. Diyorum, bir gün Yağmur Yemekçilik. Takip et, direkt mesajını gönder.
2: Hep dua ediyorum. Of.
0: Bunu İş yerlerine tabelde usulü serviste de yine saçma Yağmur Yemekçilik. Toplu yemek organizasyonlarınızda
2: çok
0: catering hizmeti veren firma
2: seviyorum.
0: Yine Yağmur Yemekçilik.
2: Çok seviyorum kızları.
0: Yağmur Yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında hizmetinizde. Cumali Ustam, hayırlı sabahlar. Günaydın. Günün aydın olsun. Sabah şeflerin hayır olsun. Hayırlı
2: yok
0: sabahlar.
2: Yok mu kızın hiç? Yok mu kızın hiç?

0: Bernard Deysen.
1: Bu arada dinlediğiniz program interaktif bir radyo programıdır. Siz de programa interaktif bir şekilde müdahil olabilirsiniz. Yani bunun

0: Instagram radyocu Tolga. Takipleşilebilir, mesajlaşılabilir. Instagram radyocu Tolga. Direkt mesajları gönderebilirsiniz. Yani şu ana kadar takip etmediyseniz şu an takip edin. Instagram'a girin. Radyocu Tolga'yı arattırın, bulun ve takip edin. Orada da direkt mesaj yazın sonrasında. Ne yazacağınızı bilmiyorsanız günaydın yazın. Hayırlı sabahlar yazın. Selamünaleyküm yazın. Sabah şeflerimiz hayır olsun yazın. Hayırlı programlar yazın. Her sabah dinliyoruz yazın. Oğlum ne konuştun be, kafamızı...
1: İnsan iki farklı dünya. Senle ben yaşadıklarımız sanki rüya. Film gibi her şey siyah beyaz. Hayat bize her zaman gülecekti güya.

0: tavızdı mı? Instagram radyocu Tolga. Takip ediyorsunuz, direkt mesaj gönderiyorsunuz. Ben mi? Ben şimdi mola veriyorum, gidiyorum, ihtiyacımı gideriyorum. Çayımı alıp geliyorum, sonra kaldığım yerden devam ediyorum. Ayrılmayın, hemen geliyorum, birkaç saniye
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Arif! Al sana al!

0: Burası Mersin FM Radyosu Tolga Dünyası programı. Devam ediyoruz. Burası Tolga Dünyası programı. Mersin FM Radyosu'nda dinliyorsunuz. Devam ediyoruz. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Hani diyoruz ya, Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası diye. İşte o Tolga Dünyası, Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. İşte o Yağmur Catering Yemekçilik 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğindeki Yağmur Catering Yemekçilik. İşte o Cumali Usta, her sabah erken kalkıp yol alan bir esnaf. Her zaman erken kalkıp yol alan bir işveren. Her sabah erken kalkıp yol alan güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası'yla başlayan Cumali Usta'dan bahsediyorum. Hem programa sponsor olan, hem programı takip eden, dinleyen, hem de programcıya günaydın kardeşim, hayırlı yayınlar diye mesaj gönderen Cumali Kırmaz Usta. Sana da günaydın Cumali Usta. Sana da hayırlı sabahlar Cumali Usta. Senin de sabah şeriflerin hayır olsun Cumali Usta. Sana da hayırlı sabahlar olsun Cumali Usta. Ne dersiniz, birazdan Yağmur Catering Yemekçilik'ten şöyle güzel bir menü yapalım mı? Günün menüsünü paylaşalım mı? 200 liraya neler yiyebileceğinizi sizinle paylaşayım mı? Yapalım birazdan, dur. Ama öncesinde Yeşil Kaynakların Ayhan da radyo başında. Namı değer Big Boss. Hello Big Boss. Yeah. Günaydın Ayhan. Hayırlı sabahlar Ayhan Yeşil Kaynak. Sana da günaydın Ayhan. Sana da hayırlı sabahlar Ayhan Yeşil Kaynak. Sana da iyi sabahlar Ayhan. Sana da iyi sabahlar Ayhan Yeşil Kaynak.
1: Dalın çarşısında.
0: Big Boss, yani büyük adam diyor, büyük patron diyor, bana diyor. Yeah. Amerikan filmlerindeki, hello. Yeah. Hey Mac. Hey Max. Hello, yeah. Hani böyle vatandaş mekana giriyor. Mesela günaydın diyor, tamam mı? Good morning, Eric. Good morning, Steve. Steve, yes. Good morning, yeah. Evet, Arnold. Good morning. Good morning, my man. Good morning, Big Boss. Ayhan da öyle yani. Büyük adam, büyük patron. Good morning, my man. Let's go. Oh, my God. Look at that. Hadi adamım. Hadi adam, let's go, man.
1: Aman, aman.
0: Yes. Hayırlı sabahlar. Ayhan Yeşil Kaynak. Kayaların Mehmet de radyo başına, Mehmet Kaya. Günaydın diyor Mehmet Kaya. Hayırlı bereketli işler. Hayırlı diyor, bereketli diyor işler diyor. Herkese günaydın diyor. Herkese hayırlı bereketli işler diyor. Şimdi bu programın canlısını dinlediğiniz gün Mehmet Kaya güneşli bir Mersin sabahından günaydınlar, hayırlı sabahlar mesajı göndermiş. Kime? Bana. Ben neredeyim? Ankara'da. Programı Ankara'dan yapıyorum. Sizler Mersin'de dinliyorsunuz. Programın canlı yayınlandığı günden bahsediyorum. Canlı yayınlandığı saatlerde, dakikalarda Mehmet Kaya güneşli bir Mersin'den Tolga Dünyası'na mesaj göndermiş. Yani Ankara'ya, yani bana. Program canlıyken. Fakat

0: altın alınıyor. Programın canlı dinlendiği günde gülüme. Yine Mehmet Kaya'nın mesajını siz duyacaksınız, dinleyeceksiniz ama ben o anda Ankara'da olmayacağım, Mersin'de olacağım. Ben de Mehmet Kaya mesaj yazacağım. Günaydın Mehmet Kaya. Mersinili Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi Liparis Sans Distesi'nin 7 havuzunun havuz başından sana da günaydın Mehmet. Siz programın tekrarını dinlediğiniz anda ben de Mehmet Kaya mesaj yazacağım. Günaydın Mehmet Kaya. Mersinili Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi Liparis Sans Distesi'nin 5 kaydıraklı havuzunun başından Şenzong'dan sana da günaydın Mehmet. Peki, hayırlı sabahlar. Mehmet Kaya ve ailesi. Hayırlı işler, bol kazançlar. Mehmet Kaya dedim de aklıma geldi. Lili Çiçekçiliği hayırlı işler, bol kazançlar. Lili Çiçekçilik işletmecisi Emine Kaya'ya da hayırlı işler, bol kazançlar. O bindanı, bereketli işler olsun. Şu kolları, hadi bugün eşinize, nişanlınıza, sevgilinize çiçek alın. Herhangi bir özel gün olmasına gerek yok ya. İçimden geldi demiş. Ha? Neden olmasın? İçimden geldi. İçinizden gelsin. İçinizden gelsin, gidin bir buket yaptırın Lili çiçekten. Güzel bir çiçek verin eşinize. Ya gerçi bunun altında bir şey. Ne oldu? Niye? Hata mı yaptı? Benim ne yaptın? Bundan da bir şey çıkardı. Ne oldu durduk yere? Kesin kötü bir şey var bak.
1: Cindan'ın çarşısında Halim aman aman aman gülüm eyle eyle. Umyahar karşısında

0: zaman yedik içtik güldük eğlendik. Hemen konumuza bir bağlayalım. Konumuz ne? Bugün ne yesek acaba? Bugün ne yiyelim? Bugün bir kombin yapmayalım mı ya? Bugün bir kombinlemeyelim mi ya? Bugün şöyle güzel bir sulu yemek yemeyelim mi ya? Ne de olsa programı biliyorsunuz.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Ne de olsa programı biliyorsunuz.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Ne de olsa mevzuya hakimsiniz.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: O zaman size şöyle bugünün sabahından güzel bir menü yapmayayım mı ya? Hem kampanyada varken bol bol ye az az ödederken sadece 200 lira diyor bak.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Hemen size şöyle 3 çeşit yemek saymayayım ya. Yağmur Catering yemekçilikte Hatay tava. Yanında yayla çorbası. Yanında şalgam. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte. Izgara tava, yanında mercimek çorbası, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira.

0: yerine 200 liraya ne olur diye kara kara düşünüyorsanız, 200 liraya ne olur biliyor musunuz? Yağmur Catering yemekçilikte kıymalı patlıcan oturtma olur. Yanına bulgur pilavı olur. Yanına salata olur. Yanına limon biberi ve ekmeğiyle beraber hepsine sadece 200 lira ödersiniz. Tolgacığım bugün ne yesek acaba? Bütçemizi zorlamadan bol bol yesek, az az ödesek, nerede yesek acaba diye soruyorsanız. Yahu Yağmur Catering yemekçiliğe gidin. Şöyle bir kuru fasulye pilav söyleyin. Yanına bir de cacık gelsin. Yanına bir de bir baş soğan, limon, biber, ekmek gelsin. Böyle kuru fasulyeyi pilavın üzerine koyun böyle. Harç yapın, yiyin. Kuru fasulyeyi ekmek banın. Sonra böyle ekmeğin arasını açın, içerine kuru soğan koyun. Kuru soğanı böyle banın kuru fasulyeye. Bandıra bandıra hepsi birden sadece 200 lira. Doğru duydunuz. Bak son kez söylüyorum, acaba doğru mu diye merak edenler varsa.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Ya arkadaşım, Hatay tava diyorum, ızgara köfte diyorum, kıymalı patlıcan oturtma diyorum, kuru fasulye diyorum, pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası, yayla çorbası diyorum, cacık, salata, ayran, şalgam, yoğurt, meyve diyorum, bol bol yağız azote diyorum. Lezzetli mi lezzetli diyorum. Tadı damağınızda kalır diyorum. Kaliteyi uzaklarda aramayın diyorum. İş yerlerine tabildot usulü servis Yağmur Yemekçilik'te diyorum. Yağmur Yemekçilik Tırmalı Sanayi sitesi, sosyal tesisleri PTT yanında diyorum. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın ve sipariş verin diyorum.

0: Hem mola zamanı gelmiş, hem çayım bitmiş, hem ihtiyacım gelmiş. Üçünü bir arada halledeceğiz ya. Önce gidip ihtiyaç gidereceğiz. Böyle bir şey var. Böyle bir sıkışma pozisyonu. Önce bir mola, ihtiyaç giderme, sonra çayı tazeleme. Ama Tolga'nın dönüp dolaşıp geleceği yer yine radyo programıdır. O yüzden siz Instagram'dan takip edin, direkt mesaj gönderin. Ben molamı vereyim, sonra gelip kaldığım yerden devam edeyim oğlum.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin

0: reklam dönüşü geldiydim, konuştuydum burada, bir şeyler anlattıydım ama bakın siz kaderin işine, bakın siz Allah'ın işine. Mikrofonu açmamışım. Mikrofonu açmadan bir eylem gerçekleştirmeye çalışmışım. Ama şu anda şu anda çözmüş oldum sorunu. Şu anda devam ediyoruz ya, program devam ediyor. Hemen radyolarını yeni açan ve radyo başına yeni gelen dinleyici için şunları hatırlatmakta fayda var.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Şu an benim dünyamdasınız. Aynı zamanda
2: Mersin FM 104.6.
0: Şu an Mersin FM radyosundasınız ve aynı zamanda
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız ve aynı zamanda şu an bu programı ben canlı yayınlıyorum. Hangi tarih ve hangi gün olduğunu bilemeyeceksiniz. Hangi gün ve hangi tarih olduğunu sizinle paylaşmayacağım. Kafanızda bir muallak olsun, bir soru işareti olsun diye. Ama şunu çok iyi biliyorum ki şu an canlı yayınlanan bu programı sizler Akdeniz'in incisi, güneyimizin güzel Mersin'den, Mersin'imizin komşu illerinden dinliyorsunuz. Ve sizin bu programı bulunduğunuz mekanlarda canlı dinlediğiniz anlarda ben bu programı güzel ülkem, canım Türkiye'm, güzel Ankara'mdan yapıyorum. Ankara'dan yapmış olduğum, otobüste yapmış olduğum programı sizlere canlı olarak dinletiyorum, gönderiyorum. Ve siz programın tekrarını dinlediğiniz anlarda da ben Ankara'da değil, Mersin'de olacağım. Ve yine siz programın tekrar dinlerken ben Akdeniz'in incisi, güneyimizin güzel Mersin'imizin Erdemli ilçesinin Çeşmeli mahallesinin o tatil beldeleri, tatil siteleri, tatil köyleri var ya. Hani o sahilleri, kumsalları, plajları var ya. Hani o güneşin doğuşunun Mersin denizi.

Akdeniz'e yansıdığı mekanlar, alanlar var ya. Hani o insanlar erkenden kalkıp deniz kenarında sup yaptı. İnsanların daha güneş yeni doğarken bedenini, vücudunu güneşe teslim etti. Hani güneş daha yeni doğarken insanların çok da yakıcı olmayan güneşin enerjisini depoladığı yerler var ya. İşte o bölgelerde olacağım. Yani size bir nefes kadar yakın olacağım aslında. İşte böyle bir şey. Emek yapıyorsun ve programlıyorsun. Geleceği programlıyorsun. Nasıl olur, nasıl biter diye hepsini bir arada çıkar.

dinleyiciyi hem sponsorunu hep beraber aradan çıkartıyorsun. Tabii ya. Biraz böyle işte pratik düşünmek, biraz daha yaratıcı düşünmek, biraz daha böyle hani şey tabiri var. İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin derler ya. İşte öyle bir mevzu yani, anladın mı?

Şimdi tabii şu anda esnaflar erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Tabii şimdi esnaflar erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor ve güne merzemde başlıyor. Ve aynı zamanda esnafların birçoğu iş yerlerine varıyor. Çayın suyunu koyuyor. Esnaflar çayın suyunu koyuyor ama radyosunu da açıyor. Radyosunu da dinlemeyi imal etmiyor. Ama Edip kitlemiz içerisinde sadece erken kalkıp yol alan esnaflar yok. Aynı zamanda evlerinde olan ev hanımları var. Aynı zamanda...

0: erken kalkıp yol alanların yanı sıra erkenden tarlalara gidenler var. Bağcılar, bahçeciler var ya, şu anda tarlada olanlar, çiftçiler var. Çiftlikçiler var, çiftlikçiler. Evet, evet. Çiftçiler var, tarlacılar var, tarımcılar var. Kara Yılmaz tarım var ya. Kemal Kara Yılmaz ve ailesi var ya. Kemal Kara Yılmaz ve ailesi. Akdam köyü çiftçilerinden bahsediyorum. Gül seraları işletmecilerinden bahsediyorum. Tarlalarında patlıcan olan Kara Yılmaz tarımdan bahsediyorum. Kara Yılmazlar tarım. Tarlasında, bahçesinde portakal, limon, mandalina olan, avokado olan Kara Yılmaz tarımdan bahsediyorum. Kemal Kara Yılmaz'ın koşturduğu, babası Levent Kara Yılmaz'la sır sırta verip de çiftçilik yapan Kemal Kara Yılmaz'dan bahsediyorum. Mersin'e geldiğimizde mutlaka ziyaretle gittiğimiz, içimizin açıldığı, temiz oksijenle ve doğa havası aldığımız Kara Yılmaz tarımdan bahsediyorum. Ya bir gül serası yapmışlar, böyle bir şey olamaz. Bir gül serası yapmışlar, ne bir derya. Bir gül serası yapmışlar. Yani hem ticaret ama aynı zamanda güzellik ya. Rabbimin nimetlerini görüyorsun. Sevgili Kemal Kara Yılmaz ve ailesi. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Mersin'e geldiğimde gittim seralarını incelemeye. Baba oğul beraberlerdi, Kara Yılmazlar. Bir de Kadir Koç da geldi, aramıza katıldı. Kadir Koç ve eşi Dürdane Koç. Ne güzel ya. Vallahi bir aile böyle, köy ahalisi, köy halkı, aile. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Levent Kara Yılmaz ve ailesine, Kemal Kara Yılmaz ve ailesine, Kara Yılmaz tarıma, Kadir Koç ve Dürdane Koç çiftine, tüm Akdam köyüne, köylülere, çiftçilere, bağcılara, bahçecilere, seracılara, çiçekçilere, emekçilere, ekmeğini topraktan çıkartanlara hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Selam olsun dostlarımıza.
1: Şu anda Tolga Dünya.

0: Kahvaltınızı yaptınız mı? Güne güzel bir kahvaltıyla başlayanlardan mısınız? Her ne kadar güne böyle güzel bir kahvaltıyla başlasak da öğlen saati geldiğinde acıkıyoruz. Bugün ne yesek derdimiz başlıyor. Artık programı yakından takip edenler Yağmur Catering Yemekçiliği biliyorlar.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Hani henüz kahvaltısını yapmayanlarınız varsa kahvaltı içinde yine Yağmur Yemekçiliği tercih edebilirsiniz. Yani kahvaltılara tercih edersiniz bilmiyorum ama serpme mi istersiniz, menemen mi istersiniz, sucuklu yumurta mı istersiniz, hani kızarmış patates mi, bunlar var hepsi. Yağmur Yemekçilik'te ama öğlenleyin ne yiyeceğiz derdiniz varsa arkadaşlar menüyü sayıyorum her gün. Sulu yemek diyor ya, işte bir lokantada aradığınız ne varsa, tencere yemeği dediğimiz sulu yemek ürünleri de yine Yağmur Yemekçilik'te. Yağmur Yemekçiliğin Tırmıl Sanayi Sitesi'nde bir mekanı, bir lokantası var. Orada gittiğiniz zaman zaten yiyip doyabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü servis imkanı da var. Bakınız yemek çalışanlar için önemli bir faktördür. Tabii ki de ödeyeceğiniz rakam önemli.
2: Kalbim gece gündüz duaya durur.
0: Yani birine işe alacağınız zaman, İK yaptığınızda, iş görüşmesi yaptığınızda tabii ki de ne kadar maaş alacağı önemli. Çalışan birisine alacağı parayı önceden söylüyorsun ama bunun yanı sıra yan haklar dediğimiz haklar var ya. İşte servis var mı? İşte kaçta işe başlıyoruz, kaçta bitiyor? Çay molaları, yemek saatleri, yemekler. Bunlar da önemli yani. Bu en başta konuşuluyor. İmkanlar sayılıyor. Şimdi şanslı olanların mekanlarında, bulunduğu ortamlarda yemek çıkıyor, yemek yapılıyor. Ama bazı işverenler diyor ki ya bizim burada yemekle falan uğraşmayalım. Zaten şey olarak da müsait değil, fiziki olarak da. Biz diyor yemek şirketiyle anlaşalım diyor. Yemek şirketi diyor her gün bize geçsin. Zaten Yağmur Yemekçilik size ayın başında, ay içerisinde hangi yemeğin çıkacağının listesi var. Birinde, üçünde, beşinde, yedisinde, sekizinde diye liste var. Her gün ne yemek yiyeceğinizi görebiliyorsunuz. Bakınız çalışanlarınıza ödediğiniz maaş kadar yemek de önemli.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Tabii canım, emeğe karşılık yemek, yemeğe karşılık emek. Bir de bunun yanı sıra yemekle ilgili problem yaşayanlar olur mu? Olur tabii ki de. Problem yaşamamak için ne gerekiyor?
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Yani diyor ki çalışanlarınız beğenmezse diyor, çalışanlarınız güvenmezse diyor, çalışanlarınız diyor hijyenik bulmazsa diyor, çalışanlarınız gelen yemekten doymazsa diyor problem yaşarsınız diyor. Problem yaşamamak için diyor arayın diyor bizi diyor, gelelim diyor. Yaradan yemek işinizi biz çözelim diyor. İş yerlerine diyor tabildot usulü servis imkanımız da var diyor. Üstelik diyor bak hem diyor hijyenik yapıyoruz diyor. Hem diyor güvenilir diyor, güvenebilirsiniz. Biz yemediğimizi başkasına yedirmeyiz diyor. Hem kaliteli diyor. Hem lezzetimizden taviz vermeyiz diyor. Hem doyurucu yemek diyor. Böyle diyor çalışanlarınız mutlu olur. Biz işverenleri de üzmüyoruz diyor. Onların da diyor bütçesini sarsmadan diyor uygun ekonomik diyor. Tüm bunlar birleşince Yağmur Catering Yemekçilik diyor. Biziz o diyor. O biziz işte diyor. 5 değil, 10 değil, 20 değil, 31 yıllık tecrübe olursa böyle bir başarı hikayesi olur. Evet, siz de yemeklerinizin tabildot usulü bir şekilde Yağmur Catering Yemekçilik tarafından tedarik edilmesini, getirilmesini istiyorsanız Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz bilgi için. Instagram Yağmur Yemekçilik Cumali Kırmaz Usta. Yazın DM'den. Ya biz de sizin oradan sipariş versek nasıl olur, yapabiliyor muyuz? Bizim yerimiz Mezitli'de, 150 kişilik yemek getirebilir misiniz her gün? Ya öyle bir getirirler ki, öyle bir yaparlar ki. Alo Cumali Usta merhaba. Ustam biz sizi Tarsus'tan arıyoruz. Bizim iş yerimizde 80 kişi var. Bize her gün 80 kişilik yemek ayarlayabilecek misin? Nasıl oluyor bu iş, yapabiliyor muyuz? Ya siz arayın sorun ya. Selamünaleyküm Cumali Ustam. Bizim iş yerimiz Erdemli'de. 50 kişilik yemek lazım bize her gün. Nasıl yaparız? Ya yazın. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Oradan DM'den yazın. Yani önce bir tanışın, kaynaşın, konuşun. Bak ne diyor? Gelip görüşelim diyor. Numune getirsinler, anlatsınlar size mevzuyu. Gelsinler ekip sizinle görüşsün. Sonrasında da inşallah anlaşın ve yemeğiniz Yağmur Catering Yemekçilik'ten her gün gelsin. Güvenli, kaliteli, lezzetli, doyurucu, ekonomik. Yağmur Catering Yemek.

Tolga Dünyası programı 3, 5, 10, 15, 20, 25 değil. 25 yılı aşkın 30 yıla yakın süredir Mersin frekanslarında her sabah 7-9 saatler arasında canlı yayınla sizlerin huzurundadır. Programın amacı belli. Programın amacı halk tarafından sevilen, beğenilen bir radyo programı yapmak. Dinleyenlere enerji, neşe vermek. Dinleyenleri güne hazırlamak. Hani kaba tabir, efsane tabirle afyonlarınızı patlatmak. Afyonlar patladıysa, artık güneş de doğduysa,

Yani drive time dediğimiz zaman dilimi geride kaldıysa bizim mesainin bittiği anlaşılıyor buradan. Evet, radyo programcılığında bir marka Tolga Dünyası her sabah 7-9 saatleri arasında doğduğu frekansta Mersin FM'de sizlerle olmaya devam ediyor ve devam edecek. Aynı zamanda 7'den önce güne başlayanlar varsa, 7'den önce erken kalkıp yol alanlar varsa Tolga Dünyası'nın tekrar programları her sabah 5-7 saatleri arasında sizlerle oluyor. Yani daha gün yeni bağırmaya başladığında sabah 5'te yola koyulursanız Tolga Dünyası'na denk düşebilirsiniz. Nitekim yarın ve yarından sonraki günlerde bu programı duymuş olma ihtimaliniz var 7'ye doğru zaman diliminde. Tolga Dünyası her sabah 5-7 saatleri arasında tekrar programlarıyla. Tolga Dünyası her sabah 7-9 saatleri arasında canlı yayınlarıyla radyonuz Mersin FM'de. Bu canlı yayın olayına da bir parantez açmak gerekiyor. Dönemsel olarak canlı yayın özellikle yaz aylarının da birçok günlerinde banttan yayın oluyor. Bunu bir şekilde birbirimizi idare edeceğiz. Ben ihmal etmeden programımı yapmaya çalışacağım. Siz de bir şekilde programı dinlemeye, desteklemeye devam edeceksiniz. Yazı böyle atlatacağız. Canlarım benim. Bugün

Radyocu Tolga takipleşelim mesajlar. Hadi Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilirsiniz. Direkt mesaj gönderebilirsiniz. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım olabilir. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı şu an takip etmeye başlayabilirsiniz.

0: Tolga, harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Hazır olun, hazır olun. Tolga az sonra sizlerle.
3: Reklam tanıtı.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi

0: Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
0: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla

0: da ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Alarmlarını kendi elleriyle kuranlar, alarmlarını daima erteleyenler ama yine de sonunda alarma karşı verdiği mücadeleyi kaybedip kalkacak olanlar. Hadi kalkın uyanın. Şşt şşt dinleyici. Hadi kalkın uyan, sabah oldu, günaydın. Dinleyici.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Seni dinlerken güzel oluyor abi. Arabadakiler başka şarkı dinliyor. Ben kulaklıkla seni dinliyorum.
2: En güzel bir şey. Arabadakiler anca şarkı dinler zaten. Ne olacak ki başka?
3: Aynen.
2: Yani biz ne diyoruz? Eşi benzeri alternatif olmayan bir radyo programı.
3: Afyonumuzu patlattın maşallah.
2: Senin için çok güzel ötüyor diyorlar. Doğru mu?
3: Nasıl ötüyor abi?
2: Yapar diyorlar. Yapar diyorlar.
3: Abi senin için yaparım yani.
2: Hadi o zaman bekleyeyim.
3: Dur abi.
2: Dur seni taciz edeyim dur. Bak seni tahrik ediyorum.
3: Dur abi geliyorum.
2: Vakitsiz öten horozu ne yaparlar biliyor musun?
3: Kafasını keserler abi.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Aziz mübarek cuma sabahında çarpılacaksın oğlum, abdestin bozulacak lan sabah.
1: Tolga Dünyası.

Yeah yeah oh yeah yeah. Kaydı kalkın uyanın sabah oldu. Yeah yeah oh yeah yeah. Canlarım benim, günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın.

Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün ne kadar şanslı, ne kadar ayrıcalıklısınız. Sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya seviyorum lan sizi. Harbiden lan dediğime bakmayın, o şeye bırak böyle seveceğin. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtınızı sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani.

şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz gün neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş geçtiyse böyle

sabah demek ama. Her sabah mutlu uyanıyorum, enerjik uyanıyorum, eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece... Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şehit edecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız, ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa, şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan oğlum? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden o ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: kahvaltıda çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yani şey de diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik. Teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik İşletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçeyi almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme.
1: Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, kaloşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım. Tabii yeni gelen arkadaşlar, ellerimizi güzelce yıkıyoruz dezenfekte.
0: Öyle yani. Ayıktınız mı? Canlarım benim. Yani anlayacağınız, işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, iş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmız Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, belediyenin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cemal abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın.

Peki şunu sorayım, sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var, dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasında katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-8432. Ayıktınız mı? 0546-977-8432 numarayı

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: gerekmekte. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları.

0: Oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
5: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.

seni seviyorum dinleyici. Yeah. Yeah. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeyleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Aya benzer yürüyün. Günaydın, hayırlı sabahlar. Günaydın. Sabah

0: Bu şarkıyı duyunca siz de klibindeki gibi böyle sol elini göğsünüze, sağ elinize öne doğru mu götürüyor musunuz? Yoksa bende bir problem, yoksa ben psikoloji, ben deli miyim lan yoksa? Olabiliyor mu acaba? Canlarım benim. Eşi benzeri alternatif rakibi olmayan nevi şahsına münhasır bir radyo programındasınız. Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Tabii canım ya. Yani yıllara meydan okuyan efsane bir radyo programı. 5, 10, 15, 20, 25 değil. 30 yıla yakın süredir huzurlarınızda olan bir radyo programı. Tolga Dünyası. Şimdi programın tabii ki diğer radyo programlarından ayıran birçok özellik var. Artık benim seni dinleyeceğim ama beni gerçekten seven, gerçekten değer veren, gerçekten yakından tanıyan birçok arkadaşım diyor ki, ya abi diyor, sen programa yıllar öncesinde tamam şeyle başladın böyle. Hani interaktif, neşeli, hani böyle çılgın bir radyo programcısın ama abi biraz diyor durulmanın zamanı gelmedi mi diyor. Biraz daha böyle soft olsan diyor. Hani böyle bağırmak, çağırmak, kendine zarar vermek yerine biraz düz olsan ya. Ya şimdi şöyle. Diğer radyo programlarına ve programcılarına alışan bir dinleyici tabii ki de böyle düşünür. Çünkü radyo, radyoculuk, radyo programcılığı deyince genel olarak Türk halkının aklından geçen şey. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de yine başladık birlikteliğimize. Yaklaşık saatler 8'i gösteriyor. Böyle düz bir şey ya, anlatabiliyor muyum? Tabii mesela şu an mesaj geldi. Kim göndermiş? Ali Gezer. Efendim buradan sevgili Ali Gezer'e öncelikle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu yani. Hani şeye gerek yok diyorlar. Ali, Ali, gezenlerin Ali. Buna gerek yok. Yani şey soft olsun diyorlar. Efendim öncelikle buradan sevgili Ali Gezen arkadaşımıza ve ailesine sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sekyot Aksesuar ve Güzellik Merkezi'ne hayırlı işler, bol kazançlar. Bak bu taklit bile düz radyo programcılarından daha farklı. Ya doğru, şeyi kabul ediyorum. Artık daha gencim de. Artık eskisi kadar enerjik değilim. Yani bundan 30 sene öncesinde 17-18 yaşında bıyıkları yeni terlemiş. Zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi bir adam yok karşınızda. Bıyıkları yeni terlemiş. Dağı taşı delecek kıvamda bir adam yok karşınızda. Bıyıkları yeni terlemiş, düz duvara tırmanan bir çocuk yok ya. Kocaman adam. Tabii ya, bundan yıllar önce, 30 sene önce mesleğe başladığım ilk yıllarda gençtim, o gençliğimin ilk yıllarındaydım. O zaman şimdikinden daha yakışıklıydım. O zaman şimdikinden daha bekardım. Besbekardım ya. Ya elime kız eli değmediydi daha, bak ona. Tabii canım ya. Tabii canım ya. Zıpkın gibi, fişek gibi, tipçik gibi. Ya tamam şimdi zıpkın gibiyim. Şimdi de fişek gibiyim. Hani şu yanmayan fişek de var ya. Çiv falan oluyor. Bak fişekler iki ayrı. Bir tanesi böyle ateşli açtım. Diye gider böyle. Bir de nemde kalmıştır böyle. Fiyuu deyip dönüyor. Dipçik de verir mesela. Şimdi bir dipçik vardı. Tüfek dipçiği böyle. Bir tanesi vardı böyle. Kolum böyle şey olur böyle. Bir de şey vardı böyle. Düşer yerinde. Tak diye yerinde. Canlarım benim ya. Doğru, bunu kabul etmem lazım. Yeni yayın dönemine girdiğimizde biraz daha şey yapalım. Efendim herkese merhabalar, nasılsınız bakalım? Biraz daha sonra. Ali Gezen kardeşim radyo başında. Ali Gezen'i bilenler biliyor. Nereden bilirsiniz Ali Gezen'i? Ali Gezen yıllar öncesinde sektöre oto aksesuar dükkanında oto elektrikçisi olarak başladı. Sektöre öyle girdi. Bu benim o zamanlar tanıştığım iş yerine gitmiş. Selam aleyküm abi. Beni iş alabilir misiniz abi? Ne iş olsa yaparım abi. Elektrik kablosu sıyırırım abi. Elektrik bandı yaparım abi. Bir şekilde ustasından öğrenmiş işi. Arabaların elektrik işini yapıyor. Oto elektrikçisi. Bir de o zamanlar var ya, oto alarmı yeni patlamış. Yani şu anda tek oto aksesuarda aylık 10 tane oto alarmı satılıyorsa belki de o da satılmıyor. Ali ile tanıştığımız iş yerinde günlük 100 tane satılıyor akşama kadar. Cık cık cık var ya. 90'lar ya, 1900'ler. Tabii böyle vik vik ses çıkıyor böyle. İşte İşte bunların montajını yapa yapa. Sonra tam kurtuldum derken xenon farlar patladı. Bu kimin işi? Tabii ki de Ali'nin işi. Ali Gezen'in işi. Hadi onu da yaptı, tamam çözdü falan. Sonrasında park sensörleri patladı. Bilin bakalım oteller mi ve park şeydi xenondan sonra park sensörü kimin işi? Tabii ki de otoelektrikçinin. Yani Cin Ali'nin, Ali Gezen'in. O da ona yaptı. İlk besteye başladığı günden yıllar sonra, şu andan da yıllar öncesinde artık yeter kendi işimi kurayım dedi. Ve Eşref Tek'ten Ali Tek yok yok, yani Ali dükkanın adını Ali Gezen aslında, Ali Tek değil. Dükkanın adını Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi kurduğunda Eşref Tek'in daha senaryosu yazılmamıştı. Eşref Tek yoktu piyasada. Ne zaman ki Ali Gezen Tek Oto Aksesuar yaptı, ben tek, hepiniz ben tek. Bence Ali Eşref Tek'ten telif hakkı istesin. Tabii ya, adamın yılları gibi 2000'i çaldılar ya. Tabii Eşref Tek dediğinde şunun şurasında birkaç sene önce. Ama bizim Ali Gezen ya bir 20 yılı vardır onda meslekte. Siz hepiniz Ali Tek, Tek Oto. Yani Tek Oto Aksesuar şeyden ben tekim. Yani tek başımayım. Sektöre tek başıma girdim anlamında. Bir de daha öncesinde şu an Enerjisa denilen kuruma tek denilen. O konuda alakası yok. Bir zamanlar elektrik faturasını teke yatırdık biz, tek. Elektrik arızası olduğunda teke arardık. Konuyla bağlantısı yok. Hayır, Ali'nin iş yerlerinden biri değil. Aa, saçmalama. Tek, yani Türkiye Elektrik Kurumu, şimdiki Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. O zamanlar tekti. Baktı ki Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi iş yapıyor. Ali böyle teki sürekli tekrarlıyor. Tamam, tek, tek, tek, tek. Sonra bir şey geldi böyle, tek, tek. Ben dedi dur dedi. Bir de kuru yemişçi açalım dedi. Orası da tek tek. Bak, aksesuarcı tek. Yani Eşref Tek gibi düşünün. Siz hepiniz Ali Tek. Kuru yemişçi şeyi düşünün ama. Tek tek. Ağardı bak saçlarım. Bak tek tek. Sevgili Ali Gezen kardeşime. Namı değer Cin Ali. Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi. Emekçileri, personelleri ve müşterilerine. Toroslar Yusuf Kılıç Mahallesi tek tek kuru yemiş. Emekçilerine, müşterilerine. Hayırlı sabahlar, bol kazançlar. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Tolga'cığım ya, geçen Ali Gezen bir günaydın abim yazmış. Neler neler söyledin bize de aynısını. Hayır, o bir mesajla olmuyor. Bir mesaj artı 20 yıllık dostlukla oluyor. Onu söyleyeyim mi? Bir mesaj artı 20 yıl var yani.

Yani şimdi programda böyle güncel birçok şeyden bahsedebilirim ama programın önümüzdeki günlerde tekrarının yayınlanma ihtimali var. Mesela milli takımımızın yıllar sonrasında Dünya Kupası'nda yükseldiğini söyleyebilirim. Ama programın tekrarının yayınlanma ihtimali var. Şimdi programın tekrarı yayınlandığında Allah korusun, Allah göstermesin, milli takım Dünya Kupası'ndan elenmiş olur falan. Sonra şey derler. Ya Tolga, ne Dünya Kupası baba, elendik bilmiyor musun falan gibi durum doğar yani. Evet evet, ben 2002 Dünya Kupası'nı dün gibi hatırlıyorum. Evet evet, bundan yıllar öncesini dün gibi hatırlıyorum ya. Evet ya. O zamanlar aklımda kalan Japonya var. 2002'den bahsediyorum ya, 24 yıl önce. Demek ki 2002'de doğanlar şu anda 24 yaşındalar. Bu mantıkla 2003'te doğanlar 23 yaşında oluyor. Dünya Kupası. Tabii ya, 2002. İlhan Mansız aklımızda kalmış. İyi nokta Mansız, imansız diyorlardı. 2002'de biz şeye kadar çıktık ya, finallere kadar. Yarı final, çeyrek final falan. En büyük finale kadar çıktık ya. Bak, Ali Ulu da iyi hatırlar böyle şeyleri. Ali'cim, bana hatırlatsana ya 2002 Dünya Kupası'nı. Ha, Türkiye çıkmıştı ya böyle, ilk dörde yarı finale kadar falan çıkmıştık. Sonra finale çıkmadan şey olmuştu değil mi? Üçüncü mü? Öyle bir şey oldu. Ya. Şu anda Ali Ulu da futbola konsantre değil. Çünkü yenge hanım yanında. Şimdi Ali Ulu da bana evet ya Tolga, hatırlıyorum 2002 Dünya Kupası'nı diye başlayan bir mesaj gönderirse yenge hanım şey diyecek. Ali yine mi futbol? Burada da mı futbol sabah sabah? Ne anlıyorsun bu futbol nedir? Yenge hanım şey yapar. Ali nedir bu futbol ya? Vay touch, vay corner, vay out, vay köşe, yok offside, ne bu offside? Yenge hanım. Yenge hanım. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Eşim Aylin'le seni dinleyerek işe gidiyoruz diyor Ali Uluda. Uludağların Ali. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Ali'cim merak etme, biliyorsun ben profesyonel bir radyo programcısıyım. Biliyorsun ben amatör değilim. Ben kötü bir radyo programcısı değilim. Şey yapmayacağım, merak Ali'cim, bir şey yapmayacağım. Çiğ bir insan değilim ya. Şey demeyeceğim, korkma Ali'cim. Evet, sarışın ve mavi gözlü bir yenge hanım var. Oy değil mi yanında? Biz Türk halkı, samimi bir erkek arkadaşımızın yanında bir kadın görünce şey deriz. Ne? Bu senin hanım. Hani geçen sarışın biri vardı koynunda. Ya bu, bırak artık. Artık bir bitin yani. 1900'ler, 90'lar, 2000'lerin başı geride kaldı. Milenyum dedik, milenyuma girdik abi. 2070, 2053'e gidiyoruz. Yani milenyum dedik, milenyum da geçti. Hedef 100. yıl dedik, 2023 o da geçti. 2053'e doğru gidiyoruz. Evet, Ali'yi biliyorum, Ali Ulu da. Sarışın ve mavi gözlü bir yenge hanım. Demeyeceğim ya, demeyeceğim. Böyle saçma salak espri mi olur ya? Böyle saçma zaman, yani görünce böyle, yani geçen gün yanında başka biri vardı, Allah Allah. Peki. Ali Ulu da, Ulu da oto yıkamaya, oto yıkama demiyorlar ama şey diyorlar böyle.

araç, garaj değişik. İmaj make. Değişik şeyler. Peki. Sevgili Ali Uludağ ve yenge hanımı Aylin Uludağ ve çocuklarına ve de Ali Uludağ'ın eşi Aylin Hanım'ın kayınçosu Serkan Uludağ'a da günaydınlar. Oradan bağlayayım. Oradan bağlayayım yani, değil mi? Peki, hayırlı sabahlar, selamlar, sevgiler, saygılar. Yengeciğim, yemin etsem başım ağrımaz. Vallahi Ali'nin yanında başka bir kadın görmedim bak. Bak, yalanım varsa iki gözüm önüme bak. Yemin ediyorum bak. Harbiden diyorum, yanında başka bir kadın görmedim. Yani sen de dahil hiçbir kadın görmedim bak. Vallahi lan, bu yanında kadın göremiyoruz. Acaba bu Allah Allah. Yenge hanım, ne zaman görsem yanında erkek var. Hep erkeklerle dolaşıyor. Lan acaba Allah Allah. Yok canım. Yok canım. Tamam, kabul ediyorum. Bu da saçma sapan. Tamam peki, tamam. tamam peki. Şey yapayım ben, yenge hanımın beklentisi. Sıradaki parçamız Ali Uludağ ve Aylin Uludağ çiftine armağan ediyoruz. Selamlar, sevgiler, saygılar. Sıradaki parçamız şu anda bizleri dinlemekte olan Ali Uludağ ve eşi Aylin Uludağ.

0: şeyden bahsetmek isterim işte. Türk milli takımı Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen 2026 Dünya Kupası karşılaşmalarında grubunda ter döküyor derdim ama şimdi programın tekrarı yayınlandığında artık böyle Dünya Kupası bitmiştir, şampiyon, dünya şampiyonu belli olmuştur. Sonra şey denilen, gönlüm lan Tolga gene arazi olmuş ha. Hayır lan Tolga falan olmasın diye. Ama program canlı da yayınlansa, banttan da yayınlansa bu detay değişmeyecek olan bir detay var. Belki de tek detay şu.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yani o günde bugün de... Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasın. Bak Cumali Usta da işinin başında yolda. Hayırlı yayınlar kral diyor. Cumali Kırmaz. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz. Sana da hayırlı işler kral. Sana da bol

0: kazançlar kral. İşlerin bereketli hayırlı olsun kral. Ya ya ya. Ya da biraz daha samimi olsun kral. Ya o bana kral demiş, ben de şey diyeyim ona. Biraz daha böyle Türk usulü. Eyvallah aga. Sağ olasın paşa. Abilerin abisi. Canım abi. Cumali Kırmaz usta. Cumali Kırmaz. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun inşallah.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Şimdi bak bunu duyunca şey demeyin ha. Lan geçen Cumali usta bir günaydın, hayırlı yayınlar kral yazdı. Ya Tolga reklamını yaptı ya. Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik diyeceğim. Oğlum tamam, mesaj yazdınız, başımızın tacı, sıkıntı yok da. Ya bunu şöyle algılasak daha doğru olmaz mı yani? Hani sponsor, hani böyle karşılıklı, hani böyle anlaşma, hani böyle ödeme, hani para, ticaret, hani böyle al Tolga'cığım ne kadarsa bana. Hiç bu aklınıza gelmiyor mu yani?
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ya hem şey de olabilirdi bak, eğer ki bu işi parayla değil de şöyle yapsaydık. Tolga Dünyası'nı 30 yıl dinleyen bir dinleyicimize sponsorluk hediye ediyoruz deseydik. Bunu yani ya Ali Gezen kazanırdı, ya Ali Ulu da, ya da Cumali Kırmaz. Bakıyorum şu anda ne diyorum ben? Cumali Kırmaz ustaya selam. Demek ki o kazanırmış yani. Ama öyle bir kampanya yok. Öyle bir kampanya yok. Bende yok ama Yağmur Yemekçilik'te bir kampanya var. Az az ye, bol bol öde değil. Hayır hayır. Böyle 1000 lira verip de tabağın böyle ortasında üzerinde maydanoz olan iki kaşık yemekten bahsetmiyorum. Bizim Türk işinden bahsediyoruz ya. Bol bol ye diyor. Bol bol. Hani eskiler şey der, teşbih taat olmaz. Affınıza sığınarak. Iksana kadar, tıksana kadar. Eskiler de, deyim bu. Şey yapmayın. Kimseye kötü bir şey demiyorum. Bol bol ye. Az az öde kal. Bol bol ye, bol bol. Ekmeğini bana bana ye, bana bana ye. Bak şöyle.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Ya. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Bol bol ye diyor ya. Bol bol ye diyor, az öde diyor bak. Yani şu an tedavüldeki en büyük para 200 lira yeter baba. 200 liraya bol bol ye diyor. Bak bak. Size bir menü oluşturayım mı, menü? Bak bugünkü menüyü söylüyorum. Hadi yine şanslısınız ha. Yağmur Catering Yemekçilik'te bugün ne var biliyor musunuz? Yani sırf bunun için buradan çıkıp oraya gidebilirim. Tabii ki de içli köfte diyorum ya. İçli köfte. Allah'ım esirgesin. Bugün Cumali Usta bol bol dağıtmaya devam etmiş. Patlıcan kebabı var ya. Ana yemekte patlıcan kebabı diyorum arkadaş. Patlıcan kebabı kırmızı çizgimiz. Yani patlıcan kebabı için yani hapis yatabilirim. Patlıcan kebabı için can yok kadar değil. Patlıcan, ya iyi severim yani. Severim yani, buradan Mersin'e giderim, Mersin'e giderim yani. Yoksa ne yapacağız yani canan, o kadar da değil. Yani. Patlıcan kebabı var. Taze fasulye var bugün. Yağmur Catering Yemekçilik'te taze fasulye. Parmak köfte var, parmak köfte. Oldu bize böyle. Fırında tavuk but var. Kuru fasulye var. İkinci çeşit olarak pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası, soslu makarna var. Ve değişmeyen garnitür dediğimiz üçüncü çeşitte cacık, salata, ayran, şalgam, yoğurt, meyve var. Yani Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı, salatası, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Bol bol ye, az az öde. Ekmeğini banarak ye. Ekmek arasına koyarak ye. Pilavın üzerine kuruyu böyle karıştırarak ye. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz ve ailesi işletmeciliğinde Tırmalı Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. İş yerlerine tabildot usulü serviste yine Yağmur Catering Yemekçilik'te. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın, sipariş verin. Instagram Yağmur Yemekçilik.

Cuma Ali ustamıza kolay gelsin. Yağmur yemekçiliği hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Tırmı sanayi sitesi esnaflarına. Ve Akdeniz sanayi sitesi esnaflarına. Ve ilçe sanayi sitesi esnaflarına da. Rabbim kolaylık versin. Allah'a emanetsiniz inşallah.

0: molamızı verelim, ihtiyacımızı giderelim, çayımızı alıp gelip kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Günaydın, merhaba, Tolga ben.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Programdan sonra bir çay içelim, detaylı anlatayım sana.
5: Ya ben biliyorum, benle çay içmezsin, o yüzden teklifte bulunmuyorum.
3: Bugüne kadar hep bundan kaybettim. Lise dönemimde ve üniversite yıllarımda hep böyle genç ve yakışıklı biri olduğum için bütün hoşlandığım kızlar "bu çocuk çok yakışıklı, bize bakmaz ya" dediler, olmaz. Hep ondan kaybettim.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
5: Otobandayım, araba kullanıyorum ve ısrarla düşüreceğim ben bunu dedim. Başardım.
3: Azimlisin, dikkat et. Azim ne biliyorsun? Taşın.
5: Evet.
3: Tuttuğunu koparan bir kadın şu an canlı yayında.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
5: Tolga Bey, benimle çay içer misiniz?
3: Senin köpeğin olsun. Sen eşini al, ben de eşimi alayım. Dördümüz beraber içelim.
5: Ben seni niye sevdim biliyor musun?
3: Niye? Evladın gibi seviyorsun beni. Niye sevdim?
5: Senin yaşında değil ama benim de Tolga isminde bir oğlum var.
3: Diyor, araya mesafe koyarım. Peki yenge hanım, anlıyorum. Peki ben seninle niye çay içerim biliyor musun?
5: Neden?
3: Benim yaşımda değil ama senin de Tolga diye bir oğlun olduğu için.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Şimdi normalde diğer programcılar bunu yaparken mikrofonu kapatıyor. Ya da affedersiniz falan diyor. Affedersiniz falan diyor. Yani bence her şey doğal, her şey natural yani. Her şeyi dinleyicimden gizlim saklım yok. Sesimde bir sıkıntı mı var? Bunu hepimiz yapıyoruz. Hangimiz yapmıyoruz? Telefonla konuşmadan önce. Mesela büyük bir siyasetçi mikrofonu açmadan öncesinde. Ben kendi canımda küçük bir radyo programcısıyım. Tabii ki de sesimi ayarlamam gerekiyor.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
6: Reklam tanıtır.
7: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
8: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
9: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
10: İster tıkla, ister uğra. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
11: Gökhan Eğitim Kurumları.
10: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve veba

0: Gasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: geç şeyden alışıklı mıyız ya? Tamam, bu da güzel bir yorum da biz şöyle alışmamıştık güzel. Esmerim için biçim, alırım esmer için. Dünya bana düşmandır, esmer sevdiğim için. Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim loy. Hele loy loy loy, güzel yârim esmerim. Tabii bunu biraz daha dramatize edebiliriz. Esmerim, esmerim, esmerim, biçim biçim. Ölürüm, ölürüm, ölürüm esmer için. O yar bana, o yar bana, öyle pardon, dünya bana, dünya bana, dünya bana düşmandır. Esmer sevdiğim, esmer sevdiğim, esmer sevdiğim. Helaloy, helaloy, helaloy, helaloy, loy, loy. Vay be, yemin ediyorum var ya, lan nasıl tiyatrel bir adamım lan ben, yemin ediyorum. Harbiden hakkını veriyorum ha. Harbiden var ya. Hakikaten de Türk ve Dünya radyolarının en sevilenen, beğenilmedi, en çok dinlenen radyo programı. Harbiden hakkını veriyorum ha. Harbiden diyorum bak. Bizden hızlısı mezarda kardeş. Harbiden diyorum. Harbiden şampiyon belli, ikinci kim ha. Harbiden ben bu işin vakkosuyum ha. Harbiden diyorum bak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Lan. Bak ben bu gazla giderim muhasebeye. Muhasebecinin kapısını çalmam. Tekmeyle böyle kapıya bir böyle. Giderim böyle. Ben bu gazla giderim muhasebeye, tamam mı? Mersebe'min bağlı bulunduğu Tepe Medya'nın muhasebesi. Bana bak bana. Ben bugün efsane bir... Ulan! Çok gaza gelmesem sonra işsiz kalırım, Allah korusun. Harbiden ben bu işin var ya namburmanıyım ya. Harbiden ben bu işin zirvesiyim ya. Harbiden ben bu işin var ya. Tamam tamam, iyi, güzel, hoş, tamam. Çok da şey yapmayalım yani. Canlarım benim, ne oluyor lan orada diye merak edenler varsa.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Şu anda benim dünyamdasınız. Yani şu an radyo başında olup da ne oluyor, ne diyor bu, kim bu, bana
1: şu
0: ne
1: anda
0: alalım?
1: Tolga dünyasındasınız.
0: Ha tamam ya. Duymuştuk, Tolga dünyasını duymuştuk diyebilirsiniz yani, evet.
2: Mersin efendim. 104.6.
0: Bir gün herkes Tolga dünyasını tanıyacak, dinleyecek.

Özgür de radyo başındaymış. Özgür de gündem Mersin FM radyosunda Tolga dünyasıyla başlamış. Özgür de mesajını göndermiş. Instagram'dan takip etmiş, direkt mesaj yolladı. Günaydınlar Özgür. Hayırlı sabahlar Özgür. Sabah şeriflerin hayırlı olsun Özgür. Selamünaleyküm. Ben Yasin. Biz de esnafız. Bizim de reklamımızı yapar mısın abi demiş. Ya Yasin, bu kadar girizgah yapacağına şey deseydin ya. Yani ne bileyim, böyle çorbacı Yasin deseydin biz çorbacı Yasin derdik zaten. Kebapçı Yasin deseydin derdik zaten. Selamünaleyküm abi, ben ciğerci Yasin deseydin derdik zaten. Yani ne bileyim, Yasin derdik zaten. Ne zerzavatçı Yasin, ne olacak? Manav Yasin, kasap Yasin mesela. Bak Yasin tantuni diyemiyorum çünkü gerçekte Yasin tantuni var. Yani şimdi ben misal vermek için Yasin'in iş koluna tantunici derim. Gerçekte var yani. Hani deseydin ya sucu Yasin, gazozcu Yasin de, röntgenci Yasin mesela. Konuşalım. Yazabilirsiniz arkadaşlar yani. Tamam doğru. Yani yağmur catering yemekçiliğe çok fazla yapıyorumdur. Bir konuşmada 3 dakika bahsediyorum. Tamam doğru. Ali Ulu daha da böyle diyorumdur yani, arabanızı yıkatın güvenle falan. Tamam doğru. Ali kardeşim için, Ali Gezen için tek oto aksesuar tek tek kuremişliyorumdur böyle birkaç saniye, 5-10 saniye. Ya en azından şey de deriz ya. Zerzavatçı Yasin de derim bir kere. Az da olsa derim ama şimdi tamam da. Bak ne diyorum, Cumali Usta diyorum, 31 yıllık tecrübesi diyorum. Bak Ali Gezen diyorum, ortalama 20 yıldır diyorum esnaf diyorum yani. Dükkanı açmış diyorum. 20 yılı geçmiştir. Ali Ulu da diyorum, çok eski diyorum, o da esnaf diyorum. Yani şimdi Yasin'cim seninle daha dün bir bugün iki. Yani bugün temellerini atalım dostluğumuzun inşallah. 2040 yıllarında 2045 sevgili Yasin kardeşim, yaptığın işi söyle. Sana da en azından burada bir şey söyleriz ya. Problem mesele değil ya. Hallederiz oğlum. Yani şey, müdür kızıyor diyemem çünkü zaten müdür de benim ya. Burada müdür de benim, amir de benim, ağa da benim, paşa da benim. Hayırdır oğlum? Burası Tolga dünyası.

0: kaybettin, onu söylemeyeydin iyiydi falan demez. Bak incelikten kıralım. Bak affınıza sığınarak diyorum, teşbih tahtı olmaz diyorum. Kendim için söylüyorum diyorum. Ay tol kaybettim. Lan daha ne diyeyim yani böyle, hepinizin elinden öpüyorum buradan. Yani yemek neden önemli? Bak atalar bunu yıllar öncesinde bir uyarlamış. Bak kendim için diyorum, affınıza sığınarak diyorum. Affedersiniz diyorum. Tövbe estağfurullah diyorum. Ateş. Aç ayı oynamaz. Kendim için ben ayı ben oluyorum burada. Aç olan. Aç ayı oynamaz diye bir tabir var. Yıllar öncesinde büyükler atalar söylemiş. O yüzden çalışan personeller de kendi arkadaşlarla böyle yemeğe gideceği zaman, yemek yiyeceği zaman, acıktığı zaman falan gerek müdürüne, amirine, iş şeyine, yetkilisine şey der. Baba saat 12 oldu bak aç ayı oynamaz ha falan derler yani. Yani yemek önemli abi, protein. Tabii oradan alacağı güç. Tabii canım oradan alacağı kuvvet. Yemek önemli abi. Yani personel, eğer ki birden fazla personelle çalışıyorsan, yani potansiyel eylem, grev, potansiyel böyle gözü dönmüşlük. Bazı insanlar acıkınca, ya aç olunca gözü şey olmuyor, gözü dönüyor yani. Hani ben değilim de olayı var ya, açken ben değilim diye. Ya o yüzden önemli, bak bu detay önemli. Tabii canım, yani işçinin personelin canını sıkmayın. Açık karnımız acıktı. Başlarlarsa var ya sakat o iş ha. Bak söyleyeyim size. Bak söyleyeyim, bak önemli, bak söyleyeyim size.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak için bak. Dediğim gibi şimdi çalışanlardan bir tanesi. Ne lan bu yemek arkadaş? Ne lezzet var, ne tatlısı var. Dediği zaman var ya arkasında çığ gibi eylem yaparlar. Patron şaşırma sabrın. Tabii canım ya. Tabii canım, çalışanların zevk problemi yaşamamak için yağmur yemekçili arayın. Lezzetli yemek bizim de hakkımız, doyurucu yemek. Bak söyleyeyim size. İşte o yüzden hemen Yağmur Catering yemekçiliği arayın. Pişman olmayın sonra. Hemen Yağmur yemekçiliği arayın, gelsinler. Sizinle görüşsünler, bir tanıtım yapsın, bir tester yapsınlar. Efendim bizim menülerimizde şöyle bir içli köfte takdim ediyorum, buyurun bakın. Bakınız şöyle mantı. Bakınız şöyle taze fasulyemiz. Bakınız şu an size bir numune getirdik. Buyurun tadın efendim, tatsınlar deyip size sunum yapsınlar. Bağlantı kurmaya çalışıyorum. Evet, çalışanlarınızla problem yaşamamak, pişman olmak için yağmur yemekçileri arayın, hemen gelip görüşsünler ya. İş yerlerinizin yemeği tabildot şeklinde Yağmur Catering yemekçilikten gelsin ya.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Yağmur Catering yemekçilik. İş yerlerinde tabildot usulü servis var.

Arkadaşlar yemek deyip geçmeyin. Yemek önemli. Yani çalışan bir personelin, çalışan bir insanın yani besin kaynağından bahsediyoruz. Bakınız affınıza sığınarak söyleyeceğim. Teşbih tahta olmaz. Kendim için söylüyorum. Lütfen alınmayın, darılmayın. Lan incelikten kırıldım daha da bu saatten sonra.

Cennaze ve Toplu Yemek Organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız Yağmur Catering. Bak buradaki catering lafı normalde yağmur yemekçilik bak. Normalde bak yağmur lokantası, yağmur restoran. Hani böyle mutfak büyük diye yemekçilik olmuş. Yani yağmur lokantası veya restoran yerine yağmur yemekçilik. Catering de şeyden geliyor. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda catering hizmeti. Çıktım. Yağmur catering yemekçilik hizmetinizde. Bak görüyorsunuz.

0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip direkt mesaj gönderip bilgi alabilir, sipariş verebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram Radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Bakınız, programın canlı olduğunu düşündüğünüz bir gün Instagram'dan mesaj gönderebilirsiniz, ben de okurum. Bak mesela Caner'in mesajı elime ulaştı, reklam sonrası okuyacağım. Fakat programın banttan yayınlandığı gün gönderdiğiniz mesaj elime ulaşmıştır ama yayında okunma ihtimali çok zayıftır. Siz yine de Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edin. Direkt mesajınızı gönderin. Mola dönüşü buradayım, ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyeti.

0: et hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Ben bu işte ustayım. Bölgenin
6: en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Yes.
6: Dolge dünyasında çalıştırılmak üzere sesi değil ama fiziği düzgün bayan elemanlar alınacak. Kim seviyor lan sizi? Apartmandakiler anca sever. İşte alternatifsiz ve nevi şahsına münhasır ilk ve tek radyo programcısı. Bölgenin en çok sevineni. Tolga bizi unuttun galiba ha diyen mi? Benim program uyuşturucu etkisi yaratıyor.
7: Yes.
6: Derdinize derman, gönlünüze ferman olmaya geldim canlarım. Varlığım tüm dinleyicilerime armağan olsun. Gereken neyse yaparım.
8: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Dalga Dünyası devam ediyor. Biz radyoculuk dilinde bu programın bu bölümüne son part diyoruz. Kaydettiğimiz zaman D yazıyoruz sonuna. Yani programın son bölümü de diyebilirsiniz. Son düzlük diyebilirsiniz. Hani 90 dakika süren maçlarda ilk yarı ilk 45 dakika, sonraki yarı diğer 45 dakikadır ya. Radyo programlarında, yani diğerlerini bilmiyorum ama özellikle bizim radyodaki programlarda, Tolga Dünyası programında onunla A yazmayı tercih ediyoruz. Yani tarihle falan karışmasın. Bir yazarsak tarihle karışır diye. A partı. İkinci bölüm 7.30-8 saatler arasında ikinci parti, yani B partı yazıyoruz. 8.30 arasına üçüncü parti, yani C parti yazıyoruz. Bu da son düzlük, son yarım. Son yarım, buna da D parti yazıyoruz. D parti. Kimler dinliyor? Onlar dinliyor, şunlar dinliyor, bunlar dinliyor. Ve Caner dinliyor. Bizim ve Caner Saçmalıoğlu dinliyor. Sevgili kardeşim dinliyor. Selam abi diyor. Sevdiğiyle, yariyle, sevdiceğiyle, helaliyle, sözlüsüyle, nişanlısıyla, müstakbel eşiyle fotoğraf göndermiş. Hani lan Caner de evleniyor, şuna bak. Lan şunca çıktı lan bu. Lan ne zaman büyüdü, ne zaman manita yaptı, ne zaman sözlendi, ne zaman kızı istedi, yüzük taktı. Lan ne zaman evlendi, Allah Allah. Saçmalıoğulların Caner. Kardeşim bilim implanttan Caner. Günaydın, hayırlı sabahlar. Organizasyonlar başlasın mı abi diyor. Organizasyonlar. Bir de şey demiş, sünneti hatırlatırım abi demiş. Oğlum sen sünnetinden ne hatırlıyorsun daha, ne hatırlatacaksın? Şuncacık çocuktun daha la, sünnet bebesi. Ne hatırlıyorsun da ne hatırlatacaksın la kardeş? Caner'e bakar mısın? Caner doğru bir konuya parmak bastı, değindi. Yani diyorum ya ben, dostluklarımız bizim işte en az 10-15, 20-25, 30 ile yakın diyeceğimi. Caner'le olan arasında dayanıyor. Caner'cim bunu sen daha iyi bilirsin. Kaç yaşında sünnet oldun? Şu an kaç yaşındasın? Şu anki yaşından sünnet olduğun yaşı çıkarınca o yılını bana paylaşabilirsin. Ben şimdi hatırlamam ki. Doğru söylüyor. Caner'in kibresiydim ben ya. Caner'in kibresiydim. Kibre çok sıklıkla kullanılan bir kelimedir ama gelenek göreneklerde kibrenin görevi bellidir. Sünnet olan çocuğu sakinleştirmek. Vallahi benim de kibrem vardı. Bildiğin hakikaten eski sünnet yöntemlerine göre birinin... Düğünlerde sadıç vardır, sadıç. Yani şimdi günümüzde koşturan, sürekli böyle para isteyenlere para veren adam denir ama sadıçın geleneklerde çok değişik yeri vardır ha. Sadıç böyle sadece düğünde böyle koluna kırmızı kurdele takmaz. Sadıç'ın vardır bazı yeteri şeyleri, anlatır böyle. Şimdi oğlum bak akşam böyle macancık düğün... Yani böyle... Yani şu an günümüzde yok tabii canım da. 100 sene öncesinde öyleydi. Sadıç dediğin zaman kibri, bunlar önemli şeyler ya. Yani kibri neden böyle pis işleri hep bize veriyorlar? Yani demek ki o kadar sevmişiz ki Caner'i. Sadıçlık ya, düşünsene. Allah'tan Caner erken yaşta sünnet oldu. Daha böyle 3-5 yaşında falandı. Düşünsene. Babası geciktiriyormuş. 18 yaşında sünnet olacak. Ben Allah'a sağda solda oynarım ben. Caner kardeşim ya. Ulan daha dün gibi daha şuncacıktın ya. Hem sen küçücüktün hem de... Sen de başla. Lan ne zaman büyüdün ya? Ne zaman büyüdün? O zamanlar Cessa büfe vardı. Caner'in babasının, benim de dostumun, abimin. Yemiş içmişliğimiz var Cever abimizle. Ekmek üleştiğimiz var, bölüştüğümüz var ya Cever abimle. O zamanlar bu eski meşrubat dolapları vardı, üstten açılan, biliyorsunuz. Caner'i o zamanlar o dolabın üzerine oturttuğumuz zaman dolap çökmüyordu. Şu anda otursa dolap kırılır yani, bildiğin. O zamanlar şu kadar çıktı, şunca çıktı. Elimizde büyüdü ya lan. Cessa büfe. Ya sonundaki sağ Sabancı'nın sahası değil. Çok isterdim Sabancı'nın sahası olması. Yani Sabancı'nın sahası olsaydı harika olurdu. Düşünsene Sabancılardan birinin. Cessa. Cever'in cesi. Saçmalıoğlu'nun sahası. Ama Cever Sabancı güzel olmaz. Yani şu an evet sevgili dinleyiciler. Caner Sabancı radyo başında şu an. Ya madem video yapacağız, güzel şeylerden bahsedelim. Sevgili kardeşim Caner,
sünnetinde kibresi olduğum sevgili kardeşim Caner. Sünnetinden sonra bir serpildi, bir büyüdü. Bir delikanlı oldu, bir genç adam oldu ya. Eli ekmek tuttu ya, implantçılıktan ekmeğini çıkartıyor. Adam büyümüş, kocaman olmuş, gitmiş kendine manita yapmış. Manita yapmakla kalmamış, gönlünü açmış. Teklif etmiş, gitmiş, istemiş, söz yapmış, yüzük takmış, nişanlanmış. Şimdi de müstakbel eşiyle düğün arifesinde organizasyonlar başlasın diye. Sevgili Caner kardeşim de müstakbel eşiyle evlenecek. Dünya evine girecek. Ve umuyoruz ki ebediyen mutlu olacaklar. Nikahta söylediği gibi. Hastalıkta, sağlıkta, üzgünlükte, mutlulukta. İyi günde, kötü günde, ölüm sizi ayırana kadar bir ömür boyu mutlulukta. Sevgili Caner'e ve müstakbel eşine mutluluklar diliyoruz efendim. Sevgili Caner kardeşimdir, ben de onun abisiyimdir. Caner'cim sadıç için ne yaptın? Yani biliyorsun iyi bir kibrelik yapmıştım, iyi bir sadıçlık da yaparım. Sadıçlık benden sordu. Mevzuyu anlatırım. Şimdi Caner'cim bak düğünden sonra... Caner ve yari ve sevdiği müstakbel eşi... Bir ömür boyu mutluluklar olsun sevgili Caner'e ve müstakbel eşi Yenge Hanım'a. İnşallah oralarda olursam tabii ki de gelirim düğüne ya, teşrif ederim ya. Tabii ki de gelirim ya, bir harman dalı, bir çift edeli, bir zeybek, ne bileyim bir halay, bir tango, ne bileyim bir salsa, bir bachata, ne bileyim bir romana, bir şeyler yaparız herhalde. Yaparız herhalde. Elimizden ne geliyorsa. Yahu kibresiydim diyorum ya. Tabii ya.

Şimdi Tolga dünyası bir efsane diyorum ya. Yani çeyrek asrı açtı 30 yıla dayanan süredir işte. Eşimiz, dostumuz, sevdiklerimiz tabii o şu bu da dinliyor. Yani yeni tesadüf eden de dinliyor ama işte mesela Caner'in hikayesini anlattım. İşte daha öncesinde Ali Gezen'dir, Ali Uludağ'dır. Böyle dostlarımız çıkıyor böyle arada. Ve bunlardan bir tanesi asla böyle aklıma gelmeyecek bir isim. Sevgili Bülent abi, Bülent Kabakaş. Bir zamanların Rizzo Mobilya Konsept Bülent Kabakaş ya. Tabii canım. Yani Caner tabii çok eski. Caner şu anda 30'lu yaşlarının başındadır muhtemelen. Ve 5 yaşındayken muhtemelen sünnet olduğunda ben kibresi olmuşumdur. Çok eskidir. Bülent abi o kadar değilse bile emin olun şu 30-35 yılda Caner'le görüştüğümüzden 10 katı Bülent abiyle yemiş içmişliğimiz var. Sevgili Bülent abim ya. Hani ben sağduşluk dedim, kibirlik dedim ya. Bülent abi bundan tam 10 yıl öncesinde sağ olsun var olsun düğünümüze de teşrif etti. Sağ olsun düğünümüzde abiliğini, babalığını, dostluğunu da yaptı. Düğünümüzden hemen önce nişanımızda da vardı. Nişanımızda makas kesti. Düşünün bak aramızdaki... Bak Caner'le aramızdaki ilişkiyi Caner'in sünnetinde kibir olmamdan çıkartabiliyorsunuz. Bülent abimle, Bülent Kabakaş'la aramızdaki ilişkiyi de düğünüme gelmesinden ziyade nişanımda nişan şeyini, ipini kesiyorlar ya kurdelasına. Nişan kurdelasını kesmesinden bir tehayyül edin, tamam mı? Yani sonra şey demeyin, Tolga'cığım geçen Bülent diye biri yazdı. Hep ondan mı? Oğlum adam nişanda kurdela diyor. Daha geçmişi de var. Daha geçmişi var. Yani nişanım ve düğünümden önceki tarihlerde tabii canım mesela bana evini açmışlığı var. Evini derken şeydekinden bahsediyorum. Üniversite boş bekar. Tabii. Bekarlığımda çok gitmişimdir kapısına. Abim ev lazım. Boş ev var mı? Mesela arabasını vermişliği var bana. Tabii canım ya. Bülent abim ya. Abilerin abisi, canım abim, Bülent Kabakaş abime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum tabii ki. Aa, Bülent abimi dinliyormuş diyenler, hani mutlaka tanıyorsunuzdur, Malatyalı Bülent Kabakaş. Nerede ya, göremiyoruz diyenler. Bülent Kabakaş bir zamanlar Rizzo Mobilya Konsept'in birçok şubesi vardı biliyorsunuz. Ama yıllar öncesinde şehir değişikliğine karar verdi. Biz zaten konuşuyorduk ya. Malatya'ya köye bir ev yaptırıyorum, yerleşeceğim, yoruldum artık diyordu. Uzun yıllar öncesinde artık yerleşti oraya. Orada bir de bir iş koluna girdi, takip ediyoruz. Ama aldığım rivayetlere göre sanki bir tekrar Mersin'i bir özlemişliği, hani Mersin'de bir ticaret yapma isteği falan varmış gibi geliyor. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdi programın canlı yayınlandığı gün Bülent abi otobandan Mersin'e doğru gelirken programa tesadüf etmiş. Allah kısmet ederse sizler programın tekrarını dinlediğiniz günde ben de Mersin'de olacağım. Muhtemelen otobandan geçiyor olacağım bu saatlerde. Görüşeceğiz inşallah. Haberleri paylaşırım sizinle. Bülent Kabakaş abime selamlar, sevgiler, saygılar. Yeğenlerime, Muhammed Yusuf ve Ela kardeşlerime de sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim evlatlarını Bülent abime bağışlasın. Evlatlarımızın ayağına taş değmesin, gözlerinden yaş gelmesin inşallah. Dostluğumuz baki olsun. Abi kardeşliğimiz ebediyete kadar sürsün inşallah. Kabakaş ailesine selamlar. Sevgiler, saygılar. İyi günde, kötü günde. Dostlar bu günlerde lazım tabii ya. Birinin sünneti, birinin nişanı, birinin düğünü. Al Rabbim sevdiklerimize uzun ömürler versin ama hani dostluk iyi gün kötü gün diyor ya. İşte birinin hastalığı, birinin cenazesi. Ölmüşlerimize Rabbim rahmet eylesin. Merhametiyle muamele eylesin inşallah. Ölmüşlerimizin mekanları cennet olsun inşallah.

Ya her şey iyi, güzel, hoş, gülüyoruz, eğleniyoruz, güne enerjik, dinamik, neşeli başlıyoruz ama az önce de bahsettim arkadaş, yani tam kahvaltımızı da yaptık Allah'ın izniyle ama yine de bir midemiz kazınıyor. Yine de bir bugün ne yesek derdimiz başlıyor. Bugün yine ne yiyeceğiz derdine düşüyoruz arkadaşım. Şimdi Yağmur Catering yemekçilikle tanışmamış olan, Yağmur Catering yemekçilikle buluşmamış olan, Yağmur Catering yemekçilikle irtibat kurup da kardeş bizim yemeklerimizi sen getir bundan sonra demeyenler bugün ne yiyeceğiz derdine düştüler. Yani her gün ne yesek acaba ya? Tantini daha dün yedik oğlum ya. Kebap lan oğlum, içimiz dışımız kebap oldu ya. Lahmacun mu lan oğlum? Lahmacun iyi hamur işi ya. Ne yapsak acaba falan diye kara kara düşünüyor. Ama Yağmur Catering yemekçilikle iletişim kuran, bağlantı kuran, babacığım bizim yemeğimizi sen getir, her gün 50 kişilik tamildot istiyoruz diyenler, ya 50'yi ben örnek veriyorum, 20 de olur 30 da olur ne olsun. Onların kafası rahat. Bak Yağmur yemekleri Yağmur yemekçilikten gidenler, öğlen yemekleri Yağmur yemekçilik tarafından karşılananlar bugün ne yiyecek biliyor musunuz? Hazır mısınız? Bugün parmaklarını yiyecekler. Yemekleri Yağmur yemekçilikten gidenler ya da Yağmur yemekçiliğe gidip de yemek yiyecek olanlar bugün var ya, bu bileklerinden dirseklerine kadar yağ gelecek böyle. O yağ buradan böyle var ya. O yağ. Bugün onlar var ya böyle bir ısırık alacaklar, gözlerini kapatıp kafalarını böyle delicious diyecekler. Delicious diyecekler. Beautiful diyecekler. Mük diyecekler. Mük. Ne mi yiyecekler? Ya arkadaş az önce dedim, bir daha söyleyeyim. Yani abartarak söylüyorum. Bu şey için ben can alır can sol... Ulan var ya sana. Ya bugün değil ama bence bundan yıllar önce, asırlar önce, 1000 sene öncesinde. Bak Osmanlı'da vardıysa bu yemek var ya. İnancınız olsun bu yemek için bence zamanın sultanı gidip böyle şehir fethetmiştir. Hemen gidip zaten... İçli köfteden bahsediyorum ya. İçli köfteden bahsediyorum. El emeği, göz nuru, elde açılan, zahmetle doldurulan, hem haşlanan hem de kızartılan içli köfteden bahsediyorum. Bugün Yağmur yemekçilikte içli köfte var ya. Yani zamanın Osmanlı sultanı olup da gidip şehir fethetmenize gerek yok. Yağmur yemekçiliği arayın getirsinler abi. Bugün Yağmur yemekçiliğin menüsünün başı, baş tacı içli köfte. Durum bitmedi ya. Bugün Yağmur yemekçiliğin menüsünde patlıcan kebabı var. Bugün Yağmur yemekçiliğin menüsünde taze fasulye var. Bugün Yağmur yemekçiliğin menüsünde parmak köfte var. Yağmur yemekçiliğe gidenler, yemeklerini yiyenler ya da yemekler oradan gelenler çok şanslısınız, çok. Yağmur

0: Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Yani şöyle oluyor, Yağmur Catering Yemekçilik'te parmak köfte, yanına soslu makarna, yanına ayran. Limonu biber ekmeğiyle beraber hepsi birden sadece 200 lira oluyor. Yağmur Catering Yemekçilik'te taze fasulye, yanına bulgur pilavı, yanına salata. Limon, biber ve ekmeğiyle beraber sadece 200 lira oluyor ya.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yani şöyle oluyor, Yağmur Catering Yemekçilik'te patlıcan kebabı, yanına mercimek çorbası, yanına yoğurt, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira oluyor ya. Yani şöyle oluyor, Yağmur Catering Yemekçilik'te içli köfte, yanına pirinç pilavı, yanına cacık, limon, biber ve ekmeğiyle beraber hepsi birden sadece 200 liraya oluyor ya. 200 lira, 200. Bol bol ye, az az öde. Ekmek arası yap içli köfteyi, ekmeğini ban taze fasulyeyi. Limonunu sık. Ama yanıldım. Biberini de ısır böyle. Hepsi birden sadece 200 lira. Tabii ya, daha ne bekliyorsunuz arkadaş?
0: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
1: Tabii. Bir de telefon numarası lazım. Hemen arayın. Hemen arayın, konuşun hemen.
0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
1: Tabii. Instagram'dan da Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj gönderebilir, sipariş verebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçiliği.

Sabah erken kalktık, yedik içtik, güldük, eğlendik ve bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yani şöyle oluyor, programı bitiriyorum ve aynı zamanda kendi namı hesabıma şahsımın mesaisini bitirmiş oluyorum. Yani

0: Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtım.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem iyi

0: tıkla, ister uğra.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak bir de ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama,

0: akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına kırsal mahallelerde de aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Erdem ilçesine bağlı Güzeloluk ve Kuştuca mahallelerini birbirine bağlayan yolda 3,5 kilometrelik çift kat sate kaplama asfalt çalışması tamamlandı. Yaz aylarında hareketliliğin arttığı bölgede gerçekleştirilen asfalt çalışması, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından da önem taşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaz mevsimine girilmesiyle birlikte haşere ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını 13 ilçenin tamamında daha da yoğunlaştırdı. Büyükşehir ekipleri kendi programları dışında vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda sıkıntı yaşanan bölgelere de müdahalede bulunuyor. Ekipler hayvan popülasyonunun fazla olduğu kırsal bölgelerde olduğu gibi kent merkezinde de ciddi çalışmalar yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında çocuk işçiliğine karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Huzurkent Çocuk Kampüsü çok amaçlı salonda seminer düzenlendi. Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgede gerçekleştirilen etkinlikte çocuk emeği, çocuk hakları ve çocuk işçiliği ile mücadele konusunda katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koca Hasanlı Halk Plajı ile Silifke Kapızda sahilinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla çevre temizliği gerçekleştirdi. Çevre bilincini güçlendirmek ve temiz çevre konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde sahillerde bırakılan atıklar toplanırken vatandaşlara çevreyi korumanın temizlemekten önce kirletmemekle başladığı mesajı verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faalet gösteren Hello Mersin İngilizce Konuşma Kulübü'nün Yenişehir, Halkkent ve Anamur şubelerinde yaz programı kayıtları başladı. Ortaokul, lise ve yetişkin grupları kapsayan ve yabancı dilde konuşma becerisini artırmak isteyenlere hitap eden ücretsiz Hello Mersin Konuşma Kulübü yaz programı kayıtları 19 Haziran'a kadar Alo 185 Teksin ya da mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Haberlerin detaylarına mersin.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş

0: Hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Benim öyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Ben onu kalbimden sildim demişsin, perişan haline güldüm demişsin. Başka bir sevgili buldum demişsin. Yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana.

ettim. Sonsuz sevecektim, birazcık sevseydin. Ama senden vazgeçtim.

CHP'de mutlak butlan tartışmaları sürerken bazı CHP'li ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye geçebileceği öne sürüldü. Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç iddiaları yalanladı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde sanayi koridorunda Mersin Zirvesi düzenlendi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer burada yaptığı konuşmada Mersin'in sanayi, lojistik, ticaret ve yatırım alanlarında büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Mersin'de 5 ilçede kaymakamlar değişti. Murat Beşikçi Akdeniz Kaymakamlığı'na, Emrah Aslan Gülnar Kaymakamlığı'na, Hüseyin Karameşe Toroslar Kaymakamlığı'na, Eyüp Fırat'sa Silifke Kaymakamlığı'na getirildi. Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından Mersin Üniversitesi bünyesinde inşa edilen Denizcilik Fakültesi binasının açılışı gerçekleştirildi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, ilçenin merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını, vatandaşlardan gelen talepleri ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Başkan Yıldız, 67 mahallenin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek öncelik sırasına göre çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 3 Ocak Çay, Huzurkent ve Adanalıoğlu mahallelerinde bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Mersin'de eğitimciler Ankara'da öğretmenlere yönelik polis müdahalesine ve Eğitimsen Genel Başkanı Kemal Irmak'la Genel TİS ve Hukuk Sekreteri Özlem Tolu'nun gözaltına alınmaya çalışılmasına tepki gösterdi. Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması okundu. Açıklamada hak arayan öğretmenler yalnız değildir denildi. TÜİK 2026 Mayıs dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Mersin'de geçtiğimiz ay 3.364 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Suriye uyruklu bir kadın yapılan polis uygulamasında resmi kayıtlarda ölü olarak göründüğünü öğrendi. Yapılan incelemede uzun yıllardır adres ve kayıt güncellemesi yaptırmamasının bu duruma neden olduğu belirtildi. Tarsus'ta tırla çarpışan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ömer Kurttaş hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeki motosiklet refüjdeki trafik levhası direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Mersin'in Silifke ilçesindeki Yapraklı Koy'da denizde başlayan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Olayda başından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Üst düzey bir ABD'li yetkili İran'la mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı. İran'la ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninin 19 Haziran'da düzenlenmesi planlanıyor. Dünya Kupası'nda ikinci hafta oynanacak Türkiye-Paraguay maçının hakemi belli oldu. 20 Haziran'da Türkiye saatiyle 6'da başlayacak karşılaşmayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek.

0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
9: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
8: Renault Dacia Gürsoy Grup.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
11: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
12: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık.

0: akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma.

0: Tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

başkası. Seni bunca sevmez benden başkası. Ölürsen sen ağla arkamdan yeter. Gelmesin kabrime senden başkası.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi

0: mağazalarında.
1: Türkiye beslenleniyor.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
8: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
9: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
8: Renault Dacia Gürsoy Grup.
10: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
12: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Sanayi Koridoru'nda Mersin Zirvesi programına katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Seçer, ekonomiyi ve coğrafi stratejiyi tartıştığınız zaman bütün yollar Mersin'e çıkıyor. Türkiye'de sosyal barışı konuşuyorsanız bütün yollar yine Mersin'e çıkıyor. İşte onun için Mersin, Türkiye'nin iz düşümüdür dedi. Mersin'de yararlı işler yapmak ve çıtayı çok yükseğe koymak gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, çünkü Mersin hem bu kentte yaşayanların hem de devletin beklentilerinin çok fazla olduğu bir kent. Mersin, ulusal güvenliğimiz için de en önemli bölgelerin başında geliyor ifadelerini kullandı. Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizliğin olduğu iki kentten birinin de Mersin olduğunu ifade eden Başkan Seçer, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz çanağının en önemli olan limanı da düşündüğümüzde Mersin'de vergi toplama oranının çok yüksek olduğu görülecektir. Çok sektörlü bir kentiz ve bütün sektörler bizden bir şeyler bekliyor diye konuştu. Çevresel sorumluluklara da vurgu yapan Başkan Seçer, organize sanayi bölgelerinin atıklarını ön arıtmadan geçirerek sisteme vermesi gerektiğini söyleyerek, bu konuda çok büyük sorunlar yaşıyoruz dedi. Başkan Seçer, sanayi kenti hedefinin yalnızca kamu yatırımlarıyla değil, özel sektöründe mevzuata uygun üretim anlayışıyla destek vermesi sonucu mümkün olacağını ifade etti. Ulaşımın, sanayinin ve diğer sektörlerin gelişmesinin Mersin için son derece önemli olduğundan söz eden Başkan Seçer, biz de bu önemin farkında olarak kurumumuzun sorumluluğunda olan bölgelerde gerekli çalışmaları bir vizyon ortaya koyarak, önümüzü görerek, nüfus artışını, sektörlerin ve şehrin büyümesini göz önüne alarak yapıyoruz dedi. Sanayiyi başlı başına sanayicilerin bir vizyon ortaya koymasıyla geliştirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Başkan Seçer, Mersin'de sanayi sektörü gelişecekse merkezi yönetimin buraya bir vizyon ortaya koyması, yatırımları teşvik edecek ve kenti cazibe merkezi haline getirecek bazı kararlar alması lazım. İşin diğer tarafında da yerel yönetim güçlü olacak, sektörle iletişimi iyi olacak ifadelerine yer verdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Bu şehrin bir ucunda, gecenin bir yarısında. Kalmadık mı seninle bir evin bir odasında? Şeytan mı girdi kanına, açıldın, saçıldın? Giyin dedim üstüne, aklını mı kaçırdın? Bedenin değildi ki benim senden istediğim. Seni mutlu etmekti sadece tek dileğim. Bazen düşünüyorum da, rüyamda görsem seni, bu haline şaşardım. İsteseydim seninle neler neler yaşardım. Yar ben seni koynuma, almadım da suç mu ettim? Sana kıyamadım gülüm, sen kendini kirlettin. Evet, benim gemimdi bu aşk denizinde batan. Ama benim alnım açık, sen ettiğinden utan.

yaşım. Hayatın zorlukları boğazında bir ilmek gibi seni boğarken, yıllarca omuzlarına basarak nefes aldığın ve ayakların yere değdiğinde her şeyi unutup bir kalemde silip attığın o insan var ya, öbür dünyada hesabını veremeyeceğin faturan olacak.

0: bazı CHP'li ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye geçebileceği öne sürüldü. Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç iddiaları yalanladı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde sanayi koridorunda Mersin Zirvesi düzenlendi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer burada yaptığı konuşmada Mersin'in sanayi, lojistik, ticaret ve yatırım alanlarında büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Mersin'de 5 ilçede kaymakamlar değişti. Murat Beşikçi Akdeniz Kaymakamlığına, Emrah Aslan Gülnar Kaymakamlığına, Hüseyin Karameşe Toroslar Kaymakamlığına, Eyüp Fırat'sa Silifke Kaymakamlığına getirildi. Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından Mersin Üniversitesi bünyesinde inşa edilen Denizcilik Fakültesi binasının açılışı gerçekleştirildi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, ilçenin merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını, vatandaşlardan gelen talepleri ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Başkan Yıldız, 67 mahallenin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek öncelik sırasına göre çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 3 Ocak Çay, Huzurkent ve Adanalıoğlu mahallelerinde bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Mersin'de eğitimciler Ankara'da öğretmenlere yönelik polis müdahalesine ve Eğitimsen Genel Başkanı Kemal Irmak'la Genel TİS ve Hukuk Sekreteri Özlem Tolu'nun gözaltına alınmaya çalışılmasına tepki gösterdi. Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması okundu. Açıklamada hak arayan öğretmenler yalnız değildir denildi. TÜİK 2026 Mayıs dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Mersin'de geçtiğimiz ay 3.364 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Suriye uyruklu bir kadın yapılan polis uygulamasında resmi kayıtlarda ölü olarak göründüğünü öğrendi. Yapılan incelemede uzun yıllardır adres ve kayıt güncellemesi yaptırmamasının bu duruma neden olduğu belirtildi. Tarsus'ta tırla çarpışan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ömer Kurttaş hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeki motosiklet refüjdeki trafik levhası direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Mersin'in Silifke ilçesindeki Yapraklı Koy'da denizde başlayan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Olayda başından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Üst düzey bir ABD'li yetkili İran'la mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı. İran'la ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninin 19 Haziran'da düzenlenmesi planlanıyor. Dünya Kupası'nda ikinci hafta oynanacak Türkiye-Paraguay maçının hakemi belli oldu. 20 Haziran'da Türkiye saatiyle 6'da başlayacak karşılaşmayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
7: Şoför Mahali.
8: Şoför Mahali başlıyor.

0: çekerim. Kaderimse gülerim.
1: Arabesk 24 saat arabesk.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Sanayi Koridoru'nda Mersin Zirvesi programına katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Seçer, ekonomiyi ve coğrafi stratejiyi tartıştığınız zaman bütün yollar Mersin'e çıkıyor. Türkiye'de sosyal barışı konuşuyorsanız bütün yollar yine Mersin'e çıkıyor. İşte onun için Mersin, Türkiye'nin iz düşümüdür dedi. Mersin'de yararlı işler yapmak ve çıtayı çok yükseğe koymak gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, çünkü Mersin hem bu kentte yaşayanların hem de devletin beklentilerinin çok fazla olduğu bir kent. Mersin, ulusal güvenliğimiz için de en önemli bölgelerin başında geliyor ifadelerini kullandı. Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizliğin olduğu iki kentten birinin de Mersin olduğunu ifade eden Başkan Seçer, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz çanağının en önemli olan limanı da düşündüğümüzde Mersin'de vergi toplama oranının çok yüksek olduğu görülecektir. Çok sektörlü bir kentiz ve bütün sektörler bizden bir şeyler bekliyor diye konuştu. Çevresel sorumluluklara da vurgu yapan Başkan Seçer, organize sanayi bölgelerinin atıklarını ön arıtmadan geçirerek sisteme vermesi gerektiğini söyleyerek, bu konuda çok büyük sorunlar yaşıyoruz dedi. Başkan Seçer, sanayi kenti hedefinin yalnızca kamu yatırımlarıyla değil, özel sektöründe mevzuata uygun üretim anlayışıyla destek vermesi sonucu mümkün olacağını ifade etti. Ulaşımın, sanayinin ve diğer sektörlerin gelişmesinin Mersin için son derece önemli olduğundan söz eden Başkan Seçer, biz de bu önemin farkında olarak kurumumuzun sorumluluğunda olan bölgelerde gerekli çalışmaları bir vizyon ortaya koyarak, önümüzü görerek, nüfus artışını, sektörlerin ve şehrin büyümesini göz önüne alarak yapıyoruz dedi. Sanayiyi başlı başına sanayicilerin bir vizyon ortaya koymasıyla geliştirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Başkan Seçer, Mersin'de sanayi sektörü gelişecekse merkezi yönetimin buraya bir vizyon ortaya koyması, yatırımları teşvik edecek ve kenti cazibe merkezi haline getirecek bazı kararlar alması lazım. İşin diğer tarafında da yerel yönetim güçlü olacak, sektörle iletişimi iyi olacak ifadelerine yer verdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nde gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin.

0: gelsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezerye'de Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Şoför Mahalli.
9: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
10: ...33 AK 022.
11: Yolun açık olsun, devam et.
12: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM.

0: açık olsun. Devam et.
1: Mersin FM
2: 104.6.
3: Sevmek dediler bana. Ben de kalmadı ki. Öldü bitti dedim. Bir daha sevmek mi? Aşka tövbeler ettim.

bilmemişim ki Semen'in ne olduğunu. O yüreğindeki kalp acısını hissettiğimde anladım ki sen benim en sevdiğim olmuşsun. Benim yüreğimin acısı olmuşsun. Allah'tan dileğim olmuşsun. Ne sen benden, ne ben senden vazgeçeyim. Allah-u Teala'nın en büyük dileğimdir. Sen beni sev, beni seveyim. Hiçbir zaman birbirimizi terk etmeyelim. Ey sevdiğim, güzel aşkım benim.

Açtı galiba bu ya. Yüreğime kapı da geçen. Göz yaşımın sonuna kadar akıtıp acıları beni boğan. Sen miydin beni bu hadere koyan? Sevmenin ne olduğunu bilmeden sevmeyi öğreten kadın. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benimsin.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtı.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı.

0: sonunda. Limax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da limax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji. Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.
8: Radyonun sosyal medya hesaplarınızı

0: Bizden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor.
3: Senden önce
2: hem de çok güzel bir şarkıyla başlıyor. Nefes. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Hiç bilmeden. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Biz de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Şimdi lafı fazla uzatmayalım. Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Günün tam ortasında, işte evde, yolda. Nerede olursanız olun keyifli şarkılarla yanınızda.

Dayız. Şimdi sizlerle bir mesaj paylaşacağım. Şimdi bu mesajı gece tekrarında almışız.

0: sizlerde bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Çileler önümde savruluyorum. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla İbrahim Tatlıses'le baş başa bırakıyorum.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift 0.

0: Hayret Nasıl Yaşıyorum Ferman Akdeniz yorumuyla dinledik bu güzel şarkıyı. Bazen de bir şarkı bizi yıllar öncesine götürür, bazen de hiç yaşanmamış hayaller kurdurur. Şimdi sıradaki şarkımıza kulak verelim, bakalım bize hangi duygulara götürecek. Necat Alp ve Yudum düeti Neredesin sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com, Mersin.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
12: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz

0: yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
3: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir şans daha isteyeceğiz. Sizleri güzel bir İbrahim Erkal şarkısıyla baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan etmek istiyorum. Sevgim için, aşkım için, bu nacize hatrım için bir şans daha diyeceğiz.

soğuk yüzündeyim bu gece yine. Yalın ayak düşlerim, buzdan soğuk hayallerin örtüsüyle örtünüyorum bu gece. Kaç zaman oldu, kaç semheri gecede baharı doğurdu düşlerim. Kaç cümleye hecelettim adını, yasaklı cümlelerden azat ettim seni. Gözlerin değdiğinde gözlerime, sen ağlardın.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bu şarkımız bir istek şarkı. Hemen mesajını da paylaşacağım sizlerle. Merhabalar Selin kardeşim, ben Hatay Antakya'dan Ferit, senden bir şarkı istiyorum. Kamuran Akkor'dan Anneciğim şarkısını çalarsan çok sevinirim. Canım kızım Ezgi'ye gelsin, canım eşime gelsin ve özellikle sana gelsin ve tüm sevenlere gelsin. İyi yayınlar demişler, teşekkür ediyorum. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep beraber bu güzel şarkımızı dinleyelim.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtar. 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: CHP'de kurultay çağrısının ardından ülke genelinde delegeler tarafından atılan 833 imza genel merkeze götürülecek.

0: edildi. CHP tüzüğüne göre bu sayı 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanması için yeterli. CHP'de geçen hafta ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 ismin parti üyelikleri silindi. Yargıtay'ın bu kararı meclise iletmesinin ardından 9 isim de bağımsız milletvekili olarak kayda geçecek ve CHP'li milletvekili sayısı 138'den 129'a gerileyecek. Kılıçdaroğlu'nun sözcüsünden İmamoğlu'nun adaylığı hakkında açıklama geldi. Müslim Sarı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı ile ilgili, Ekrem İmamoğlu bugün itibarıyla bizim CHP'li belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı aday adayıdır açıklamasını yaptı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Tavuk eti sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uygulanan denetim kayyumluğu tedbirinde geri adım atıldı. 4 beyaz et şirketine kayyum kararı iptal edildi. Haksız fiyat artışı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada beyaz et sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalara kayyum atanmasına karar verilmişti. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2025 sonuçları açıklandı. Üretimden satışlara göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu 698,8 milyar liralık üretimden satışla bir kez daha tüpraş oldu. Mersin'de Sanayi Koridoru Zirvesi düzenlendi. Burada konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in geleceği kıymetli ve önemlidir dedi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DAEŞ ve silahlı terör örgütlerine yönelik Mersin ve İzmir'de operasyonlar düzenlendi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 22.400 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. 7 şüpheli tutuklandı. 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması 4 karşılaşmayla devam ediyor. Günün öne çıkan maçında Portekiz Demokratik Kongo ile karşılaşırken İngiltere Hırvatistan'la mücadele edecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtır.
3: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
4: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: beyaz eşyada, bir tıkla kapında. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44.

0: Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası, Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Birbirinden güzel şarkılarla yayınımıza devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi sizlerle hemen bir mesaj paylaşacağım. Sonra bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz hep birlikte. Merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Adana Kozan'dan Ömer. Sıradaki en güzel şarkıyı canımdan çok sevdiğim, canım aşkım ömrüm bir tanecik sevdiğim İncime gelsin demişler. Kanadı kırılmış. Selamlarım.

0: yazık gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Devran Çağlar yorumuyla can veriyorum sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Programımıza Uzay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Takvimler değişiyor, mevsimler değişiyor. Yıllar geçiyor ama güzel şarkılar hiçbir zaman eskimiyor.
1: Şimdi bu yolculuk gidiyor musun?
0: Gözüm yaşlı, kalbim kırık. Hakkım değil bu ayrılık. Sevmiyor musun? Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto

0: bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: de. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
5: 233 66 55

0: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Kolay gelsin Erdemli'den dinliyoruz. Ben Ali, bu güzel eseri canım eşim Fatma'ya armağan ediyorum. Seni çok seviyorum, hayat arkadaşım demişler. Sizler de selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Ayrıca ben bu şarkıyı anneme de armağan etmek istiyorum. En sevdiği sanatçı, bayılıyor. Malum, Derya Bedavacı yorumuyla sizlerle radyonuzda.

0: hırsızlara dargınım.
1: Murat Kurşun yorumuyla dinledik. Dargınım sizlerleydi. Şimdi hafızalarımızda yer edinen çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz yayınımıza. Şimdi biliyoruz bazı insanlar hayatımızda iz bırakıyor ama peki şarkılar? Yıllar geçse de unutulmuyor.
2: Beni yanlışlıkla baş başa.
1: Şimdi sizleri Ebru Gündeş'le baş başa bırakacağım. Ölü bir deniz gibi. Şarkının güzelliğine bakar mısınız?
2: Kayboldum ümitsizliklerde ben.
1: Evet, başa alalım da hep beraber dinleyelim. Ebru Gündeş sizlerle radyonuzda.
3: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

yara almış bir gemi gibi çaresiz kalbim. Ebru Gündeş sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Tabii ki bu şarkıyı da sizlere armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Sanayi Koridoru'nda Mersin Zirvesi programına katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Seçer, ekonomiyi ve coğrafi stratejiyi tartıştığınız zaman bütün yollar Mersin'e çıkıyor. Türkiye'de sosyal barışı konuşuyorsanız bütün yollar yine Mersin'e çıkıyor. İşte onun için Mersin, Türkiye'nin iz düşümüdür dedi. Mersin'de yararlı işler yapmak ve çıtayı çok yükseğe koymak gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, çünkü Mersin hem bu kentte yaşayanların hem de devletin beklentilerinin çok fazla olduğu bir kent. Mersin, ulusal güvenliğimiz için de en önemli bölgelerin başında geliyor ifadelerini kullandı. Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizliğin olduğu iki kentten birinin de Mersin olduğunu ifade eden Başkan Seçer, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz çanağının en önemli olan limanı da düşündüğümüzde Mersin'de vergi toplama oranının çok yüksek olduğu görülecektir. Çok sektörlü bir kentiz ve bütün sektörler bizden bir şeyler bekliyor diye konuştu. Çevresel sorumluluklara da vurgu yapan Başkan Seçer, organize sanayi bölgelerinin atıklarını ön arıtmadan geçirerek sisteme vermesi gerektiğini söyleyerek, bu konuda çok büyük sorunlar yaşıyoruz dedi. Başkan Seçer, sanayi kenti hedefinin yalnızca kamu yatırımlarıyla değil, özel sektöründe mevzuata uygun üretim anlayışıyla destek vermesi sonucu mümkün olacağını ifade etti. Ulaşımın, sanayinin ve diğer sektörlerin gelişmesinin Mersin için son derece önemli olduğundan söz eden Başkan Seçer, biz de bu önemin farkında olarak kurumumuzun sorumluluğunda olan bölgelerde gerekli çalışmaları bir vizyon ortaya koyarak, önümüzü görerek, nüfus artışını, sektörlerin ve şehrin büyümesini göz önüne alarak yapıyoruz dedi. Sanayiyi başlı başına sanayicilerin bir vizyon ortaya koymasıyla geliştirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Başkan Seçer, Mersin'de sanayi sektörü gelişecekse merkezi yönetimin buraya bir vizyon ortaya koyması, yatırımları teşvik edecek ve kenti cazibe merkezi haline getirecek bazı kararlar alması lazım. İşin diğer tarafında da yerel yönetim güçlü olacak.

0: sektörle iletişimi iyi olacak ifadelerine yer verdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya. Tıkla, ister uğra. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların

0: Tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin, sofra aranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Sevgiselin Dezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın son bir saatine de girmiş bulunuyoruz.
1: Söylemek istemezdim ama.
0: Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin. Osmaniye'den yazıyorum. Sıradaki şarkı Bir Tanecik Aşkım Derya'ya gelsin. Rabbim bizi birbirimizden ayırmasın demişler. Amin inşallah. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim.
1: İstemezdim ama.
0: Ben de sizleri Bahar'la baş başa bırakıyorum. Siyah Aşk sizlerle radyonuzda.

sevdiğimiz bir insanın sesi ya da radyoda duyduğumuz güzel bir şarkı. Günün yoğunluğu içerisinde çoğu zaman bunların farkına varamıyoruz. Oysa mutlu olmak için bazen çok büyük sebeplere de ihtiyacımız yok. Belki şu an radyomuzu dinlerken bir yandan çalışıyor, bir yandan günlük hayatın telaşını sürdürüyorsunuz. Tabii ki biz de bu güzel öğleden sonrayı biraz daha keyifli hale getirmek için burada olmaya devam ediyoruz. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz söylediğim gibi. Ümit Yaşar sizlerle birlikte olacak son defa.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın. İşte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya

0: kazanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

artık programımızın son dakikalarına doğru ilerliyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar diliyoruz. Sıradaki şarkıyı canım abimiz Murat Arman etmek istiyoruz. Bodrum'dan kardeşleri Soner ve Narin onu çok seviyor ve özlemle bekliyoruz demişler. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Ve sizleri Ömer Danış'la baş başa bırakıyorum. Çocuk olmak sizlerle radyonuzda.

Her şey çok güzeldi o zaman. Çok şey değişti ama istediğim gibi olmadı. Bir şeyleri kazanırken bir şeyleri kaybettiğimi gördüm. Yalnızlığımı gördüm her gün artan. Büyüdüm de ne oldu sanki? Büyüdükçe küçüldüm, utandım. Belki de çocuk kaldım, büyüyemedim. Belki de o yüzden sevgide mutlu olamadım. Ah, her acıyı çekmek zorunda mıyım? Şimdi yaşadığım şeyler bana boş ve anlamsız geliyor. Çocukluğum arıyorum. Sığınmak istiyorum bir yerlere. Çocuk olmak istiyorum.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve mesajlarıyla programıma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Daha fazladır her şey. Yarın saat 1'de görüşmek üzere sizleri. Son şarkımızla bir Metin Şentürk yorumuyla baş başa bırakacağım. Gidemem sizlerle.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: CHP'de kurultay çağrısının ardından ülke genelinde delegeler tarafından atılan 833 imza genel merkeze götürülerek teslim edildi. CHP tüzüğüne göre bu sayı 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanması için yeterli. CHP'de geçen hafta ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 ismin parti üyelikleri silindi. Yargıtay'ın bu kararı meclise iletmesinin ardından 9 isim de bağımsız milletvekili olarak kayda geçecek ve CHP'li milletvekili sayısı 138'den 129'a gerileyecek. Kılıçdaroğlu'nun sözcüsünden İmamoğlu'nun adaylığı hakkında açıklama geldi. Müslim Sarı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı ile ilgili, Ekrem İmamoğlu bugün itibarıyla bizim CHP'li belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı adayıdır açıklamasını yaptı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Tavuk eti sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uygulanan denetim kayyumluğu tedbirinde geri adım atıldı. 4 beyaz et şirketine kayyum kararı iptal edildi. Haksız fiyat artışı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada beyaz et sektöründe faaliyet gösteren

0: üretici firmalara kayyum atanmasına karar verilmişti. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2025 sonuçları açıklandı. Üretimden satışlara göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu 698,8 milyar liralık üretimden satışla bir kez daha tüpraş oldu. Mersin'de Sanayi Koridoru Zirvesi düzenlendi. Burada konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in geleceği kıymetli ve önemlidir dedi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DAEŞ ve silahlı terör örgütlerine yönelik Mersin ve İzmir'de operasyonlar düzenlendi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 22.400 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. 7 şüpheli tutuklandı. 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması 4 karşılaşmayla devam ediyor. Günün öne çıkan maçında Portekiz Demokratik Kongo ile karşılaşırken İngiltere Hırvatistan'la mücadele edecek. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama

0: Ayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin. Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Babalar Restali başlıyor.
6: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle birlikte arabeskin babalarından, efsanelerinden harika şarkılar, resitaller dinleyeceğiz. Şimdi günün ilk resiteliyle başlayalım. Ferdi Tayfur. Dün Babalar Resitenin bir hayranı Selin'in programına mesaj iletmişti hatırlarsanız. O kadar mesaj iletmesine rağmen de programı dinleyememiş ya da dinlememiş mi demeliyiz. Bugün de hem bir şarkı istedi bizden hem de dinleyebileceğini söyledi. Bakalım dinliyor mu bilmiyorum ama umarım dinliyordur. Ferdi Tayfur sabahçı kahvesi diyecek şimdi sizlerle birlikte.

Ferdi Tayfur Resteli ile devam ediyoruz şimdi. Bazı sevgiler uzak, tuzak ve yasak olur. İşte Ferdi Tayfur'da korkma söylemem adını kimselere duyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrüm boyunca sadece bu şarkıyla söylenecek dillerde. Bu gizli sevda diyecek. Şimdi sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

Korkma söylemem adını kimselere duyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek bir yerden.

0: مثل تالی.
1: Gökhan Güney'le Stili ile devam ediyoruz programa. Selin ve Ahmet yoldalarmış, bizi dinliyorlarmış. Onlara çokça selam ve sevgiler gönderiyoruz bizler. Gökhan Güney, istemem sevme beni diyecek. Eğer bir gün terk edeceksen, gideceksen istemem sevme beni diyecek. Şimdi sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

0: Stanlar ve Stani devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Sanayi Koridoru'nda Mersin Zirvesi programına katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Seçer, ekonomiyi ve coğrafi stratejiyi tartıştığınız zaman bütün yollar Mersin'e çıkıyor. Türkiye'de sosyal barışı konuşuyorsanız bütün yollar yine Mersin'e çıkıyor. İşte onun için Mersin, Türkiye'nin iz düşümüdür dedi. Mersin'de yararlı işler yapmak ve çıtayı çok yükseğe koymak gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, çünkü Mersin hem bu kentte yaşayanların hem de devletin beklentilerinin çok fazla olduğu bir kent. Mersin, ulusal güvenliğimiz için de en önemli bölgelerin başında geliyor ifadelerini kullandı. Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizliğin olduğu iki kentten birinin de Mersin olduğunu ifade eden Başkan Seçer, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz çanağının en önemli olan limanı da düşündüğümüzde Mersin'de vergi toplama oranının çok yüksek olduğu görülecektir. Çok sektörlü bir kentiz ve bütün sektörler bizden bir şeyler bekliyor diye konuştu. Çevresel sorumluluklara da vurgu yapan Başkan Seçer, organize sanayi bölgelerinin atıklarını ön arıtmadan geçirerek sisteme vermesi gerektiğini söyleyerek, bu konuda çok büyük sorunlar yaşıyoruz dedi. Başkan Seçer, sanayi kenti hedefinin yalnızca kamu yatırımlarıyla değil, özel sektöründe mevzuata uygun üretim anlayışıyla destek vermesi sonucu mümkün olacağını ifade etti. Ulaşımın, sanayinin ve diğer sektörlerin gelişmesinin Mersin için son derece önemli olduğundan söz eden Başkan Seçer, biz de bu önemin farkında olarak kurumumuzun sorumluluğunda olan bölgelerde gerekli çalışmaları bir vizyon ortaya koyarak, önümüzü görerek, nüfus artışını, sektörlerin ve şehrin büyümesini göz önüne alarak yapıyoruz dedi. Sanayiyi başlı başına sanayicilerin bir vizyon ortaya koymasıyla geliştirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Başkan Seçer, Mersin'de sanayi sektörü gelişecekse merkezi yönetimin buraya bir vizyon ortaya koyması, yatırımları teşvik edecek ve kenti cazibe merkezi haline getirecek bazı kararlar alması lazım. İşin diğer tarafında da yerel yönetim güçlü olacak, sektörle iletişimi iyi olacak ifadelerine yer verdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme.

ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: anda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
0: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
0: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Babalar Restani devam.

Reklamların ardından programımıza devam ediyoruz. Gökhan Güney resteriyle devam ediyoruz. Düştü gönlüm diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

0: Klassik Halle.
1: Şimdi sıradaki şarkı sevdiğini kaybetmeyi anlatacak. Sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum. İbrahim Erkal, "A Bebeğim Uyan" diyecek.

Evet, bu kadar hüzünlü bir şarkıdan sonra bu biraz tuhaf olacak ama böyle. Bu program böyle olacak. İbrahim Erkal anlatamam diyecek. Bazen öyle güzel bir anda, hiç beklemediğimiz bir anda bir bakışa, bir gülüşe vuruluruz, düşürür bizi o aşka. İbrahim Erkal anlatamam sana diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

0: Mesitali.
1: Evet, demiştim bu program biraz duygudan duyguya gidiyoruz. Müslüm Gürses, Vazgeçtim diyecek. Sezen Aksu'dan duymaya çok alışık olduğumuz bir şarkı. Ama Müslüm Baba da hakkını vermiş. Vazgeçtim sizlerle radyolarınıza ses verecek.

Müslüm Gürses'le devam ediyoruz programa. Aynalar yaşlanmış gösterse bile yaşanmadan geçen yıllar utansın diyecek. Müslüm Gürses, Yıllar Utansın şarkısıyla radyolarınıza ses verecek.

programın sonlarına yaklaşmaktayız. İbrahim Tatlıses resteliyle devam ediyoruz. Kal benim için diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındaydınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle birlikte arabeskin en efsane restellerini en babalarından dinliyoruz. Son şarkımızı da İbrahim Tatlıses neden diyecek. Birlikte soralım İbrahim Tatlıses'le neden beni sevmedin diye. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine aynı saatte sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında buluşma.

0: Dualar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite

0: ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Damar denince damarın tek adresi
8: Mersin FM.
7: Hep damar. Full damar.
9: Alırım anahtarı.

Her şey çok güzeldi o zaman. Çok şey değişti ama istediğim gibi olmadı. Bir şeyleri kazanırken bir şeyleri kaybettiğimi gördüm. Yalnızlığımı gördüm her gün artan. Büyüdüm de ne oldu sanki? Büyüdükçe küçüldüm, utandım. Belki de çocuk kaldım, büyüyemedim. Belki de o yüzden sevgide mutlu olamadım. Ah, her acıyı çekmek zorunda mıydım? Şimdi yaşadığım şeyler bana boş ve anlamsız geliyor. Çocukluğum vardı. Sığınmak istiyorum bir yerlere. Çocuk olmak istiyorum.

Ben de pişman. Aşktan ölür ya insan. Bizimki tam bir ziyan. Ağrısı çok, ilacı yok. Bilmeyen de bilen de pişman.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Damarsa damar, işte o kadar.

olsaydım bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş.

akşam aklıma sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için.

acılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalın önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yoğurursun. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak, alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır. Peynirle ekmek yapacaksın, ben orada yokum, ağlayacaksın.

nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Harput'a geleceğim. Ezan sesinde. Elini öpeceğim. Canım ana. Kuş.

CHP'de kurultay çağrısının ardından ülke genelinde delegeler tarafından atılan 833 imza genel merkeze götürülerek teslim edildi. CHP tüzüğüne göre bu sayı 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanması için yeterli. CHP'de geçen hafta ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 ismin parti üyelikleri silindi. Yargıtay'ın bu kararı meclise iletmesinin ardından 9 isim de bağımsız milletvekili olarak kayda geçecek ve CHP'li milletvekili sayısı 138'den 129'a gerileyecek. Kılıçdaroğlu'nun sözcüsünden İmamoğlu'nun adaylığı hakkında açıklama geldi. Müslim Sarı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili, Ekrem İmamoğlu bugün itibarıyla bizim CHP'li belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı adayıdır açıklamasını yaptı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Tavuk eti sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uygulanan denetim kayyumluğu tedbirinde geri adım atıldı. 4 beyaz et şirketine kayyum kararı iptal edildi. Haksız fiyat artışı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada beyaz et sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalara kayyum atanmasına karar verilmişti. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2025 sonuçları açıklandı. Üretimden satışlara göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu 698,8

0: milyar liralık üretimden satışla bir kez daha tüpraş oldu. Mersin'de Sanayi Koridoru Zirvesi düzenlendi. Burada konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in geleceği kıymetli ve önemlidir dedi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DAEŞ ve silahlı terör örgütlerine yönelik Mersin ve İzmir'de operasyonlar düzenlendi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 22.400 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. 7 şüpheli tutuklandı. 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması 4 karşılaşmayla devam ediyor. Günün öne çıkan maçında Portekiz Demokratik Kongo ile karşılaşırken İngiltere Hırvatistan'la mücadele edecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle.

0: 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

bir kuş koydum göğsümün sol köşesine. Öyle yalanlarla kandır ki onu, öyle yalanlarla. Uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısır insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel benim.

0: yıllar engel olsa koşar gelirim. Bir değil bin adım koşar gelirim. Yok yok ayrılmam senden, senden kopamam, senden kopamam.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola,

0: Piliç, Bıldırcın, işte Yayla, işte Santa Aras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Aras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com, Mersin.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
0: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Damarsa damar, işte

ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek ne güzel.

zamanı içim, dakikalar zaman üstü. Utangaç bir gecenin kucağında, yağmurlar vuruyor pencereme, aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında, aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak, hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı güneşe.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. Sizi de seviyorum. Yağmuru, denizi, kokusunu toprağımın, gök mavisinde güvercin.

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

0: başka sen benim için bir tane. Geceleri uykularım kaçıyor. Bir vurukluk çöküyor yüreğime. İşte o an bütün kalbim acıyor. Seviyorum, seviyorum, kimselerden saklayamam aşikar. Seviyorum, seviyorum, yüreğimde şimdi gerçek sevda var. Yaşayamam, yaşayamam senden ayrı kalırsam bir an bile. Paylaşamam, paylaşamam, seni inan, seni inan kimseye. Seviyorum.
1: Mersin FM 104.6. Acılar içinde kal.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 590 66 25.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

sende kaldı dileklerim, paramparça dünyam benim.

0: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin.

0: Yazıda, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite

0: Uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Sanayi Koridoru'nda Mersin Zirvesi programına katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Seçer, ekonomiyi ve coğrafi stratejiyi tartıştığınız zaman bütün yollar Mersin'e çıkıyor. Türkiye'de sosyal barışı konuşuyorsanız bütün yollar yine Mersin'e çıkıyor. İşte onun için Mersin, Türkiye'nin iz düşümüdür dedi. Mersin'de yararlı işler yapmak ve çıtayı çok yükseğe koymak gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, çünkü Mersin hem bu kentte yaşayanların hem de devletin beklentilerinin çok fazla olduğu bir kent. Mersin, ulusal güvenliğimiz için de en önemli bölgelerin başında geliyor ifadelerini kullandı. Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizliğin olduğu iki kentten birinin de Mersin olduğunu ifade eden Başkan Seçer, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz çanağının en önemli olan limanı da düşündüğümüzde Mersin'de vergi toplama oranının çok yüksek olduğu görülecektir. Çok sektörlü bir kentiz ve bütün sektörler bizden bir şeyler bekliyor diye konuştu. Çevresel sorumluluklara da vurgu yapan Başkan Seçer, organize sanayi bölgelerinin atıklarını ön arıtmadan geçirerek sisteme vermesi gerektiğini söyleyerek, bu konuda çok büyük sorunlar yaşıyoruz dedi. Başkan Seçer, sanayi kenti hedefinin yalnızca kamu yatırımlarıyla değil, özel sektöründe mevzuata uygun üretim anlayışıyla destek vermesi sonucu mümkün olacağını ifade etti. Ulaşımın, sanayinin ve diğer sektörlerin gelişmesinin Mersin için son derece önemli olduğundan söz eden Başkan Seçer, biz de bu önemin farkında olarak kurumumuzun sorumluluğunda olan bölgelerde gerekli çalışmaları bir vizyon ortaya koyarak, önümüzü görerek, nüfus artışını, sektörlerin ve şehrin büyümesini göz önüne alarak yapıyoruz dedi. Sanayiyi başlı başına sanayicilerin bir vizyon ortaya koymasıyla geliştirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Başkan Seçer, Mersin'de sanayi sektörü gelişecekse merkezi yönetimin buraya bir vizyon ortaya koyması, yatırımları teşvik edecek ve kenti cazibe merkezi haline getirecek bazı kararlar alması lazım. İşin diğer tarafında da yerel yönetim güçlü olacak, sektörle iletişimi iyi olacak ifadelerine yer verdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik

0: ve beyaz eşyada sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan Kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Arabeskin Kralı.
2: Fırat Yayında.
3: Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle Fırat'la Damardan Kalbe programına başlamış bulunmaktayız sevgili dostlar. Herkes hoş geldi radyonun başına. Öncelikle tabii ki unutmadan değerli sponsorumuza buradan katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine. İlk güzel şarkımızı armağan etmiş olalım ve tabii ki şu anda radyo başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar dileklerimizle bu güzel şarkı size de armağan olsun. Bir yapay zeka şarkısı dinleyeceğiz. Ferdi Tayfur'un söylemiş olduğu bir şarkıydı. Bu sefer bir yapay zeka yorumuyla dinleyelim bakalım. Sevgililer çiçek gibi soldurmayalım.
4: Umudu boşluklara savurmayalım.
3: Evet sevgili dostlar, 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında yine bir tane daha yapay zeka şarkısı çalacağım. Olmazsa yarın ne yapalım biliyor musunuz? Bütün şarkıları yapay zeka ile yapalım. Öyle yapalım. Yarın öyle yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım dinleyelim şarkımızı. Sonrasında buradayız. Mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız.
5: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat Yayında.
1: Mersin efendim.

0: bir yapay zeka yorumu. Ben seni öyle sevdim ki radyonuzda ilk olarak sizlerdir sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Yine bir yapay zeka şarkısı daha sizlerle olacak. Evet, bakalım mesajları paylaşmaya. Selam Fırat abi, ben Derya. Benim kalbim öyle birine mühürlü ki ayak parmaklarından tut saçının her teline kadar aşığım. Sıradaki şarkılar sevdasına ömrümü verdiğim adama Kürşat Öze armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Eşinden canından çok sevdiği Emrah Gezgin'e gelsin. Sana baktığımda hep ilk günkü gibi aşık olduğum kalbimin sahibi. Sonra yıllar eskidecek bize ama ben seni ilk günkü gibi hep seveceğim dünyam. Seni çok özledim, çok aşığım sana diyerek mesajını sonlandırmış. Yeni Fırat Bey, her düşüş yeniden ayağa kalkmak için bir fırsattır. Sıradaki şarkı değerli kardeşim Eren Tokay, Hakkı Yuntar ve Onur Kağan Karakuzu'ya Muhammed Ali Şahin için armağan olsun demişler. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derman Gezici. Bugün çalan bütün şarkılar canımdan çok sevdiğim canım eşim Semra Gezici'ye armağan olsun. Canım eşim, saçının teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar değerlisin. Seni çok seviyorum. Dünya bir yana, sen bir yanasın, ömrüm huzur kaynağım, sen ol başımın tacı Semra'm diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Evet, mesajını biraz daha kısaltabilirsem ben bazı kısımlarını atladım. Umarım darılmamışsındır. Kısa ve öz olsun sevgili kardeşim. Yol edip 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Hadi bakalım bu güzel yorumu dinleyelim, sonrasında burada olacağız.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta. Fırat

0: Sana olan sevdamdandır bilesin. Bir yapay zeka kavramıydı radyonuzda sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimiz, artık yapay zekadan çıkalım. Hakiki, gerçek sanatçılarımızla devam edelim. Merhabalar Ferhat Bey, ben İlhan İlkay Abukan, canım eşim Özlem Abukan. Seni çok seviyorum bir tanem, çok özledim. Sensizliğin ağırlığı omuzlarımda, sevgimin gücü yüreğimde, özlemim sana diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz. Selam Fırat abi, ben Çınar Başbuğ. Sen uzağımda olsan bile ben seni yüreğimde hissederim. Babam sıradaki şarkılar Aslan Babam, Kürşat Özey amcaların Masakör, Hasan Hüseyin Faydasız, Doğan Demir Yılmaz ve Emrah Gezgin'e gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. İyi yayınlar dilerim. Kıbrıs'tan Silifke halkına selam olsun. Ben Kıbrıs'tan Dilek Hatay. Sıradaki şarkı can eşim Hüseyin Aldemir'e can yürekten armağan olsun. Uzattım gel tut elimi, sana verdim yüreğimi. Benim her şeyim sen. Sensin, canım kadar çok sevdim seni diyerek mesajını sonlandırmış. Merhabalar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, oğlum Velihan Çelik'e. Sensiz geçen her gün kalbimdesin. Kalbimden bir parça eksiliyor oğlum. Ama bil ki seni dualarıyla ayakta tutan, sabırla yolunu gözleyen bir annen var demiş. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Doğuş'la sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
3: Mersin efendim. 104.6

0: Deniz Durum'un meşhur Cağ Kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Doğuş'u uğurladık radyomuzdan ve sırayı Kibariye'ye bırakacağız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Mustafa Alpaltın. Sıradaki en güzel şarkı benden değerlim Deniz Gideyim'e gelsin. Karanlığın içinden gün doğar ya aniden. İşte senin sevgin böyle doğdu. Karanlık gecelerime seni çok seviyorum. Ay yüzüm diyerek mesajını sonlandırmış. Selamları yayınlar Enes'im sevdam. Ben bir adam sevdim. Kim ne der diye düşünmeden yüreğimi avuçlarının içine bırakarak tek sözüne canımı verecek kadar onsuz olsam da yanındaymışçasına seviyorum eşim Enes Işık'la sıradaki parça sizlere armağan olsun demişler. Sıradaki parça için Büşra'sından Mert Alıç'a seni çok seviyorum, çok özlüyorum, tatlı minnoş balığım diyerek mesajını sonlandırmış. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.
1: Mersin FM 104.6. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
2: Fırat yayında.
3: Eyvallah.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
10: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
11: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.

0: gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Su hayattır. Su Hastanesi.
10: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
9: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
11: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
14: Fırat'la Damardan Kalbe.
15: Şöyle bir reklam arasında dışarı çıkayım dedim hava almaya. Abi var ya, dışarı çıkarın aklı yok gerçekten. Yani biliyorsunuz Silifke'nin Poyraz'ı meşhur. Yani camdan bakıyorum da ortalık fena uçuşuyor. Bir de yukarıda Sertavul'un kar soğuğu gelince var ya, fena ayaz var dışarıda. Allah sokakta olanlara, dışarıda çalışanlara yardım etsin. Evet, reklamları dinledik sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam etmekte. Oradaki parçayı sevdiğim Yakup Bacaksız'a alma ediyorum. Bu bekleyiş bir gün son bulacak bir tanem. O güne kadar kalbim seni taşımaya devam edecek. Seni ölümüne seviyorum demiş dinleyicimiz mesajında. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça biricik eşim armağan olsun. Seni seviyorum, sen benim her şeyimsin. Sensiz yapamam. Atlayalım bazı kısımlarını. Allah'a emanet ol, seni seven Engin'in usta. Usta Üvey diye mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar yayınlar Mehmet Mucuk'tan. Hasan kardeşim Metin Mucuk, Nuri Bal, Oğuzhan Varoğlu, Mehmet Ali Güçlü, Yunus Emre, Ziya Bayraktar ve tüm arkadaşlarına sıradaki parçayı armağan ediyorum. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Fethi abicim. Ben Gülhan Çelik, canım abim Velihan Çelik. Seni çok özledim bir tanem. Sensiz geçen her gün içimde biraz daha büyüyen bir özlem oluyor. Dualarım seninle kavuşmamız günleri, kavuşacağımız günleri sabırla bekliyorum. Elbet kavuşacağımıza inanıyorum. İki gözüm Fırat abicim, sana da kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Selamlar olsun. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Ömer Danış'la sizinle.

0: selam damara devam.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324-714-006 0532-435-3538.

0: Arabesk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
1: Eyvallah.
2: Mersin efendim. 104.6.

Vallahi işte şarkının kralı geliyor sevgili dostlar. Biraz sonra ne yapacağız? Balonları patlatacağız arkadaşlar. Selam Fırat, sıradaki şarkı Bediran'dan can dostu Burak Çetinkaya'ya gelsin demişler. Ben Zeynep Alış, sıradaki parça canımdan çok sevdiğim biricik oğlum Mert Alış'a iyi ki varsın oğlum demiş dinleyicimiz mesajında. Selam Fırat abi, yayınlar sıradaki şarkılar O Bilir Beni de canımın içi olan Esra Serdar'a gelsin. Çok özledim seni, iyi akşamlar Fırat abi demiş. Eyvallah sevgili kardeşim, iyi akşamlar.

0: Akşamlar olsun. Ben Burak Çetinkaya. İki kıyı gibiyiz. Bizi ayıran deniz aslında tek bağımız. Senin üstünden geçen bulut benim yağmurum. İki kıyıyız. Hep biraz uzak ama sonsuza dek bir arada tüm şarkılar sebate gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar kardeşim Fırat. Ben Atayurt'tan Hüseyin Çelik. Eyvallah Hüseyin abi, selamlar, hoş geldin diyelim. Sıradaki güzel parçalığı öncelikle sizlere, daha sonra Biricik oğlum Belihan Çelik için istiyorum. Verdiğin söz taş olsun, tuttuğun el demir. Sözünde durmazsan en güçlü kolun bile işe yaramaz. Sağlıcakla kal aslan parçası, öpüyorum Fırat'ım. Sana da selamlar, Allah'a emanet ol demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Yeniler hayırlı akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki şarkı Koca Çınarım kıymetli babam Kadir Çelik'e gelsin. Hasretin de sayıyorum günleri. Gelince sana kocaman sarılacağım, seni çok ama çok seviyorum babacım diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Sensizlik sarhoşum oldum bilmem. Haydi bakalım Ferdiciler, hazır mısınız? Radyonuzun sesini yükseltiyor muyuz? Vallahi ben de kulaklık zaten son ses. Daha fazla açamıyoruz yani, bu kadar. Hep birlikte yükseltelim sesi, bu güzel şarkıyı dinleyelim. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'un bu güzel şarkısıyla radyonuzda sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be!
1: Eyvallah.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.
4: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
5: Mersin efendim.
6: 104.1

Geçtiğim kadehten seni dilendim. Geçtiğim yollardan seni dilendim. Ferdi Tayfur radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Kaskadeli birlikteliğimiz tüm hızıyla devam etmekte. Vallahi stüdyonun ışıkları kapandı artık. Güzel, loş ortamda yayın yapmak ayrı bir zevk. Hele ki de böyle şehir manzaralı, Silifke manzaralı olunca daha da güzel oluyor. Ve güzel bir şarkı gelecek şimdi. Taverne Müziği'nin babası Cengiz Kurtoğlu.

Adana'dan Mersin, Tarsus Cana Tökel Büfe'den yazıyorum. Nuri Bal, Yusuf Seyirci ve babam Hüseyin Arslan'a selam ve saygılarla. Sonunu düşünen kahraman olamaz demiş. Elini tuttuğumda ve sen gözlerimin içine bakıp gülümsediğinde cennet böyle bir yer olmalı diye düşünüyorum. Yeryüzündeki cennetim, seni seviyorum. Sıradaki tüm şarkılar sevgili Merol Üşen bize gelsin demiş dinleyicimiz mesajında. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkılar ben Merve'den Suat ve Fuat kardeşlerime gelsin. Çoğu gitti, azı kaldı. O güneş elbet sizlere doğacak aslan kardeşlerim demişler. Sen geleli adın adıma değse içim ürperiyor. Hangi sevabın bedeliysen hoş geldin güzel kadın. Sıradaki şarkı Burak Çetin Kaya'dan Sebat'e armağan olsun.

0: Çaylar yudumlanıyor mu? Kahveler, çaylar yudumlanıyor mu? Vallahi bu soğuk havada iyi gider değil mi? Ben bir tanesini içtim, şimdi ikinci de yaptım az önce geldim. Güzel şarkıyı dinlerken böyle loş ortamda şehir manzaralı ufak ufak yudumlamaya devam. Haydi bakalım Cengizciler. Bu güzel şarkı size geliyor. 0553 714 94 96 WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
4: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor. Mersin efendim. 104.6

0: Kral'la ağladım yine. Taverne Müziği'nin babası Cengiz Kurtoğlu radyonuzda. Sizlerle sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katları ile birlikteliğimiz devam ediyor. Ve sırayı Bülent Ersoy alacak. Anlatamadım isimli o güzel yorumuyla. İyi akşamlar, sıradaki şarkı eşim Hüseyin Arslan'a armağan ediyorum. Aşk damlaları yağıyor üzerime, üzerime. Sen gibi kokuyor, tertemiz mis gibisin. Kaleme aldığım en değerli hislerimsin. Yazsam seni sulara, sular alır götürür seni. Seni sular alıp götürmesin sevgilim. Senin adına dağlara çıkan feryat mı dersin? Kim bilebilir sana olan en temiz hislerimi. Yaşadığımdan değil, savaştığımdan yine sendeyim canım demiş. Biraz daha kısaltalım arkadaşlar. Bu şiirlerinizi, bu aşk dolu mesajlarınızı az daha kısaltırsanız daha çok mesaj okuruz. Daha çok kişiye hitap etmiş oluruz arkadaşlar. Hatırlatayım buradan. Yayınlar Fırat abi, ben Erol Üşenmez. Sen güneşsin, ben çiçeğim. Sensiz büyüyemem. Sen göksün, ben ise bulut. Sensiz ben var olamam. Sen denizsin, ben dalga. Sensiz kıyıya çarpamam. Kısacası sen benim her şeyimsin. Sevgilim, sıradaki tüm şarkılar canımdan çok sevdiğim Amerime gelsin demiş. Erol Sabuncu, seni çok seviyorum ve özlüyorum bir tanem. Aybala diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İşte mesaj böyle. Kısa olsun, öz olsun, daha çok mesaj okuyalım. Merhaba, iyi günler dilerim. Sıradaki parça babam Necat İzmirli ve canım abim Hasan Saçmalı'yı ve Behzat Demir Yılmaz abim. Ellerini öperim ve kuzenim Doğan Demir Yılmaz'a, Suat ve Fuat Teker için Ali İzmirli'ye gelsin sıradaki şarkılar demişler. Haydi bakalım, Bülent abla ile sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Anlatamadım diyecek. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Şarkımız sonrasında, kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızda olacağız.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat'a selam, damara devam. Damar satanlar, işte o kadar.
3: Yübe! Allah'ına kurban.
1: Mersin efendim.
4: 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 6

0: 86 40 44. Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir, Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Reklamlar sonrasında son saatimize karşınızdayız sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz kırmızıyla devam edecek. Güzel bir Ferdi Özben yorumuyla. Mikrofon başında olan kıymetli Fırat'a, emeği geçen tüm ekibine gönülden selamlar. Güzel ve yayınlarınızda bizlere moral veren

0: sesimize ses katan radyomuzun ailesine teşekkür ediyoruz. Tüm dinleyicilere huzur, sağlık ve güzel bir akşam diliyoruz. Yayınlarınız daim olsun, sesiniz güçlü olsun demiş. Sevgili Samet Yaşar Bey, selamlarımızı gönderelim bu güzel mesaj için. Teşekkür ediyoruz kendisine. Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine buradan selamlar olsun.
1: Kapansın gözlerim.
0: Yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Topluca. Sıradaki bütün güzel şarkılar canım oğlum Kadir Çelik'e gelsin. Annen seni çok seviyor, sürmeli oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, onu çok sevdiğim ve onu çok özlediğim Aslan Babam. Sıradaki şarkılar Toprak Savaş Çalışkan'dan Mustafa Çalışkan'a gelsin demişler. Ben Salim Yörük. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan babaların babası Selahattin Mert Kasapçı, Aslan abim, Mehmet Kurnaz, Aslan abim, Muhammed Gültekin için gelsin. Rabbim en kısa zamanda sevdiklerinize kavuşturması dileğiyle demişler. Selam Fırat. Sıradaki şarkı Bediran'dan Can Dostu Burak Çetinkaya gelsin. Yol kenarında elveda deyip kaçanlar yaptı, iyiliği pazara çıkarıp satanlar bizimle hiçbir şeyi paylaşamazlar selamlar diyerek mesajını sonlandırmış. Sözüm kalmadı. Sevgili Bediran İbili'ye de buradan selamlarımızı gönderelim. Bugün Kadir abinin oradaydım, senin ufaklık da oradaydı. 15 tatilde dedesinin ve babaannesinin yanına gelmiş. Bu karam orada şey ekmek yiyordu ya, ekmeği, boş ekmek yiyordu gerçekten. Kadir abi onu ısıtmış, böyle toz gibi yapmış ama içi boş. Dedim ne yiyor abi? Yok dedi, boş ekmek yiyor. Garibim, çaya batırıp batırıp yiyordu, sonra ucundan bıraktı gitti ya. Evet, buradan Kadir abiye de Aynur abiye de selamlarımızı gönderelim, çok kalender insanlar. Afra Kokoreç, Kokoreç ve Şurda Nevi. Bu güzel şarkıyı da onlara da armağan edelim sevgili dostlar. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Ferdi Özbeğen, gündüzüm karışmış gecelerime, radyonuzda sizlerle.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
4: Mersin efendim.
5: 104.6.

0: Ferdi Özben sonrasında güzel bir Ümit Besen yorumu gelecek şimdi radyolarımıza. Selamlar Fırat abi, canımın canı Hasan kardeşim, Mert Alıç ve beraberinde bulunan can kardeşleri için herkese armağan olsun demişler. Sıradaki şarkım Aslar Kör'den değerli Hasan abisi Muzaffer Kartal ve değerli dayısı İsmail İkinci'ye gelsin demiş dinleyicimiz. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Ben Umut Ali. Sıradaki Fahişe abilerim Beysat Demir Yılmaz ve Kartal'a armağan olsun demişler. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Emrah Gezgin. Sıradaki bütün şarkılar dostlarıma gelsin. Doğan Demir Yılmaz, Mazhar Kör, Kürşat Öz, Bayram Öztürk, İkizler Suat ve Fuat, Ayhan Becili, Tugay Atmaca, Aykut ve Kerem'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Ümit Besen radyonuzda sizlerle senden öğrendim.
1: Fırat yayında.
2: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
3: Fırat'a selam. Damara devam.
4: Yürü be. Allah'ına kurban.
2: Mersin efendim.

0: aşkı, sevgiyi senden öğrendim. Ümit Besen, radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla. Ben İpek canım abim, bütün problemlerimi çözemezsin belki ama bütün problemleriyle yüzleşirken yanımda olduğunu bilirim. İyi ki varsın, sıradaki tüm parçalar abim Hasan Gümüş'e gelsin demiş dinleyicimiz. İyi günler, iyi akşamlar, sıradaki şarkı ömrümün anlamı. Özlemim Kadir Çelik'e gelsin, hasret uzadı sevgilim. Özlemle sayıyorum her günü, her saati, seni çok ama çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, düşünsene hayatında Leyla Çalışkan yok, ne kadar sıkıcı olurdu. Paranı kim yerdi, seni kim sinir ederdi, kim seni her halinde severdi. İyi ki varım değil mi kocacığım, seni çok seviyorum. Sıradaki şarkılar özleyen Leyla Çalışkan'dan Güzel Gözüm Mustafa Çalışkan'a gelsin demişler. Selamlar, sıradaki şarkı Mazhar Kör'den Osman Büyüklü ve Mustafa Seyire ve Görkem Köre armağan olsun demiş dinleyicimiz mesajında. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Devran Çağlar, radyonuzda sizlerle, senin içinde.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Baba, büyüksün.
1: Eyvallah.
4: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta. Mersin efendim.

Valla var ya, iki saattir buradayız arkadaşlar. Bir türlü ısınamadım var ya, bir türlü ısınamadım. Yani artı 4 derece gösteri, hissedilen eksi 4 derece. Evet, Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor reklamlar öncesinde. Son şarkımız Güllü Sen Yoksun Ya diyecek. Hemen şöyle birkaç mesaj paylaşacağım çünkü reklam saatimiz yaklaşıyor. Selamünaleyküm sıradaki şarkı Özcan ve Sami Güllü'den Fuat ve Suat Teker için gelsin demişler. Merhabalar sevgili Veli Şimşek'e, mesafenin önemi yoktur. Burnunun dibinde olsa ne olacaksa olacak, seni anlamıyoruz ama birisi vardır ki dünyanın öbür ucunda. Seni çok seviyorum canımın içi, iyi akşamlar demiş dinleyicimiz. Evet, Güllü ile sizleri baş başa bırakalım, sonrasında kısa bir reklam arası.

0: Fırat'a selam, damara devam.
1: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.
3: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
4: Mersin efendim. 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçiliği.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: 0502 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.

0: çok çaresizim. Sevmem, sevmemeye yemin ettim.
1: Reklamlar sonrasında son yarım saatimize giriş yaptık arkadaşlar. Rüstüm Baba şarkısı gelecek şimdi, bomba gibi bir şarkı. Öncesinde mesajlara bakalım. Sıradaki parça Merk Ortalastik, Salih Yıldırım'dan ve Kemal Yıldırım'dan ve Nermin ablasından. Hamız Paşa'mız lastikçi Barış Yıldız Bey'imize armağan olsun. Mersin'den Silifke'ye Gülnar'a selam olsun demişler. İyi akşamlar Eylül'den babası Bektaş Karaca'ya dedesi, Hasan abisi Erol Üşenmez ve Cihan için sıradaki şarkı armağan olsun demiş. İyi akşamlar, ben Mersin'den Gizem, sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim eşim Ahmet için istiyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Fırat Bey, ben Berivan, sıradaki parça canlarım Ümit Koçkır ve Seda ve Asene'ye gelsin demiş. Nazarımı değdi
2: aşkımıza. Haydi bakalım Müslümanlar, hazır mıyız?
1: Allah Allah. Düşman kesildik. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Artık son mesajlar. Birkaç tane şarkı çalacağız şimdi. Program sona erecek. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: selam damara devam.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor. Mersin efendim. 104.6

Müslüm Baba'yı geride bıraktık sevgili dostlar. Sırayı İbrahim Tatlıses alacak. Namı diğer imparator. İyi akşamlar Fırat, ben İrem Serdar. Sıradaki parça İsa Serdar babama Esin olan, abim olan Ersin Serdar'a armağan olsun demişler. Umarım yanlış bir yer okumamışızdır. Vallahi olduğu gibi okudum. Şimdi sevgili kardeşimiz ismi herhalde Alparslan olması lazım. Alparslan bir mesaj atıyor ki böyle bildiğiniz mektup arkadaşlar. Vallahi mektup. Mektup yazar gibi mesaj atıyor. Şimdi ben bunu kısaltmak zorunda kalacağım sevgili kardeşim. İyi akşamlar Fırat abi, eşim olan Semra Gezici. En güzel çalan şarkıları armağan ediyorum. Hayatta tutunabilmek için havaya, yiyeceğe ve suya ihtiyacım olduğu gibi tıpkı senin sonsuz sevgine de muhtacım. Hep benimle kal sevgilim Semram diyerek mesajını sonlandırmış. Aslında sonlandırmamıştı. Daha da var, daha da var da bu kadarı kafi. Sevgili kardeşimize selamlar olsun. Silifke sanayisinden lastikçi Barış Yıldız oğlum için annesi Pınar Yıldız'dan sıradaki şarkı armağan olsun demişler. İyi akşamlar diliyorum. Sıradaki şarkı Ümit Boşkır, Murat Boşkır'a armağan ediyorum. Saygılarımla, sevgilerimle demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Yusuf Bektaş. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim Can Bektaş'a ve arkadaşlarına armağan ediyorum demişler. 0-553-714-94-96 WhatsApp mesaj attığımız arkadaşlar. İbrahim Tatlıses'le sizleri baş başa bırakıyorum. Yakamoz radyonuzda sizlerle.

0: cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Eyvallah.
0: Mersin efendim.
3: 104.6

Evet, İbrahim Tatlıses'i geride bıraktık. Sondan bir önceki şarkımız Mahsun Kırmızıgül radyonuzda sizlerle olacak. İyi akşamlar Fırat abi, ben Gönül Akan. Sıradaki parça eşim İsa Serdar'a, oğlum Mersin Serdar'a armağan ediyorum demiş abim. İyi akşamlar, ben Mert. Sıradaki parçalar babam Çetin Bakar'a gelsin. Babam, sana öyle ihtiyacım var ki dilerim en kısa zamanda yan yana gelme dileğiyle. Seni çok özledim, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol demiş. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Sıradaki parça oğlum Veli Şimşek için istiyorum. Canım benim, gözlerine kurban olduğum, çok özledim seni demiş dinleyicimiz mesajında. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı sesini duymaya, yüzünü görmeye doyamadığım biricik sevgilim Recai Söze'ye gelsin demişler.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.
1: Arabesk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
2: Eyvallah.
3: Mersin efendim. 104.6

Kırmızı Gül, ellerin kadınısın. Radyonuzda sizlerdir sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla son şarkımız. Orhan Gencebay sizlerle olacak. Bakalım mesajları hemen bitirip gideceğiz. İyi akşamları yayınlar. Ben Masal Üşenmez ve Eylül Karaca. Canımdan çok sevdim. Şimdi bu mesajın az önce bir göz baktım bu mesaja. Değişik yazılmış yani. Tam anlayamadım ama olduğu gibi okuyacağım. Evet, canımdan çok sevdiğim babam helal boşanmak için, canımdan çok sevdiğim babam Beşiktaş falan için sıradaki tüm güzel parçalara gelsin, ayrıca size de gelsin, iyi yayınlar, iyi akşamlar demişler. Olduğu gibi okuduk vallahi, yanlış varsa da artık bilemiyorum. Belki de özellikle de öyle yazmışlardı, bilmiyorum. Ben İpek canım abim, bütün problemlerimizi çözmemiz belki ama çözemezsin belki ama bütün problemlerle yüzleşirken yanımda olduğunu bilirim. İyi ki varsın sıradaki tüm parçalar. Hasan Gümüş'e armağan olsun demiş. Merhaba yayınlar, ben Teci'den Yağız Efe Tuncer dayım. Muhammed Gültekin abim, Selahattin Mert Kazapçı dayım, dayıların kralı Mehmet Kurnaz ve Sonerten ve dostum Anıl Yıldız'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Silifke'den kardeşim Kine Kayhan'dan Bekir Kayhan ve arkadaşlarına sıradaki şarkı armağan olsun. Bekir Kayhan, Şevker Uzan, Muzaffer Kartal, İsmail İkinci, Akın Temiz, Mehmet Ali Güçlü, Habib Aydoğdu, Murat Ersin Barış, Murat Ateş, Acun Karal için demişler. Hayırlı akşamlar, yayınlar. Ben Adana'dan Mithat Alpaltun. Sıradaki şarkılar abi Mustafa Alpaltun, can kardeşi Doğan Demir Yılmaz, yeğenleri Hüseyin Susanoğlu ve Hakkı Yontar için armağan olsun. Teşekkürler demiş dinleyicimiz. Selam, iyi akşamlar. Ben Manavgat'tan Umut Muzaffer Topuz, canım kardeşim için Erol Üşenmez, Can Çakı, Bektaş Karaca için sıradaki tüm şarkılar armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Yusuf Bektaş. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim Seyfi Pektaş'a armağan olsun demişler. Sensiz kaçıncı gurbet. Son mesajımızda da birlikteliğimizi sonlandıracağız sevgili dostlar. Katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Sevgili Samet Yaşar ve ekibine selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkımız onlar için armağan olsun. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı. Baba, büyüksün.
3: Mersin efendim.
4: 104.6

Gel benim ol. Yine kalbime gir. Yerin hazır benim yanımda. Bilirsin özlerim. Bilirsin beklerim. Benim bitmez yıllarım. Ben hep seninle yaşarım. Zor bu akşamlar. Ne olur gel.

ben şu gönlüme zincir vurdular. Feryatlar içinde yalnız koydular. Ben şu gönlüme zincir

yine sonu gelmeyen bir gece. Yine bitmeyen bir sensizlik. Yıldızlara sor, onlar şehir. Sevenler gece ölür, bunu çeken bilir. Ben bilirim, ben.

0: Mersin FM 104.6. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Girişimizi Sevda'nın rengiyle yapacağız Özcan Deniz'le. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve tabii ki bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ayrıca bizi sosyal medyamızdan da takip edebilirsiniz. Mersin FM. Mersin FM Instagram sayfamızdan bizleri takip edip mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Orada paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Şimdi sizleri ilk şarkımızla Özcan Deniz'le baş başa bırakıyorum.
0: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Belki bir çay molasındasınız, belki yoğun bir iş temposunun içindesiniz ama nerede olursanız olun şu anda bizlere kulak veriyorsunuz. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Güzel şarkımızı da Özbay Kurtarma'ya Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyoruz. Bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Azer Bülbül ve Yıldız Tilbe düeti geliyor. Gidiyorum sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Reklamlardan önceki son şarkımızla devam ediyoruz yayınımıza. Biliyoruz ki beklemek zor iştir. Bir haberi, bir telefonu, bir kavuşmayı ya da güzel günleri beklemek. Ama umut varsa bekleyiş de anlam kazanır bence. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Bu can bu bedenden ayrılmadıkça yaşanan acılar unutulur mu?

0: hemen bir de mesaj paylaşalım. İyi yayınlar diliyorum. Ben Serkan, sıradaki şarkıyı, hayatımın aşkı, biricik sevdiğim Seda'ma armağan ediyorum. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Unutulur mu? Gökhan Güney, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Yoldaki güvencimiz Özbay Kurtar. 0538 988 30 çift.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Ya ama ne garip değil mi? İnsan bazen bir şarkının içinde kendi hikayesini buluyor ve geçen zaman hiçbir şeyi değiştirmemiş gibi. Takvimler ilerlese de bazı hisler olduğu yerde kalıyor. Hele ki aşk gerçekten yüreğe dokunduysa unutmak da kolay olmuyor. Kim zaman bir sözde, kim zaman bir melodide yeniden canlanıyor hatıralar. Ve insan anlıyor ki bazı sevdalar sadece yaşanıp bitmiyor. İz bırakıyor, yakıyor ama yine de unutulmuyor. Şimdi dinleyeceğimiz bu şarkı da geçmişin izlerini hala kalbinde taşıyanlara, bir zamanlar sevip de içinden atamayan herkese armağan olsun. Ne de haklıymış meğer aşk uğruna yananlar. Sen de beni yakıp gittin geçen yıl bu zamanlar. Geçen yıl Ferdi Tayfur sizlerle radyonuzda.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

sen benden utanacaksın. Beni dinlemeyip terk ettin diye.

şu müziğin güzelliğine bir bakar mısınız ya? Böyle bir şey yok, gerçekten yok. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, Kadirli'den yazıyorum ben Buse demişler. Sıradaki şarkıyı sevgili nişanlım Emre'ye armağan ediyorum. Kalbimdeki yerin hep ayrı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sizler de selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakıyorum. Sevdiğim Ertuğrul Polat sizlerle radyonuzda.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir istek şarkımız var. Hemen mesajını paylaşalım sizlerle. Merhabalar Selin kardeşim, ben Hatay Antakya'dan Ferit Sen'den bir şarkı istiyorum. Emrah'tan Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını çalarsan çok sevinirim. Canımızdan çok sevdiğimiz biricik kızım Ezo'ya gelsin ve canım eşime gelsin ve özellikle sana gelsin ve tüm sevenlere gelsin. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun bu güzel şarkı. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum ve sizleri Emrah'la baş başa bırakıyorum. Sen affetsen ben affetmem. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
0: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988

0: Sevgi Selin'in Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz Güllü ile. Kopamam senden diyeceğiz şimdi de. Hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. Sıradaki bütün aşk dolu şarkılar eşim Yusuf'a armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim. En güzel aşk dolu şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Ayrıca bu güzel şarkıyı kendilerine de armağan ediyorum. Kopamam senden. Güllü sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj almışız ama mesaj çok benimle ilgili değil. Galiba Babalar Resitali'nin hayranı bir dinleyicimiz var ya da Zeynep'in, bilemiyorum artık. İyi yayınlar Selin Hanım. Programı hızlıca bitirip Zeynep Hanım'ın yayınına geçebilir misiniz demişler. Şimdi Zeynep zaten her zaman burada. İstediğiniz zaman kendisine ulaşabilirsiniz. Bir selam versin hatta bize, gel.
1: Ben Selin yayından çıksın diye burada bekliyorum böyle tabancayla.
0: Ya çok üzücü gerçekten. Yakıştıramadım sizlere bunu gerçekten. Terk edeceğim şimdi. Bu mesajdan, bu anonstan sonra ben çıkacağım.
1: Ben bir jingle yapayım mı? Selin yayında.
0: Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir jingle oldu. Bunu kaydedelim ve programda kullanalım bence.
2: Olur.
0: Tamam, onay geldi. Yani yapabiliriz bence, değil mi?
1: Evet evet. Ben ya da geleyim arada. Burada durayım. Selin yayında diyeyim, gideyim.
0: Mantıklı olur aslında.
1: Ya başka işimiz mi var? Sanki radyocuyuz.
0: Çok da öyle demeyelim de şimdi. Zaten bize çalışmıyorsunuz diyorlar ya.
1: Tüm dedikoduyu verirdik de işte.
0: Olmaz olmaz, tamam. Tamam, şimdi o zaman sizleri güzel bir şarkıyla baş başa bırakalım. Ümit Yaşar geçer diyecek bizlere. Umarım geçer diyelim ve bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de armağan edelim.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin Yayında. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cengiz Kurtoğlu ile şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Ben İsmail. Sıradaki şarkıyı ömrümün en güzel tesadüfü olan eşim Derya için rica ediyorum. Seni çok seviyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Bizler de en güzel aşk şarkıları sizlere armağan olsun diyelim.

0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Hangi cennetten geldik bu cehenneme? Cengiz Kurtoğlu sizlerle radyonuzda.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Belki de ahirette benim olursun. Belki Mustafa Yakar sizlerle, radyonuz Mersin FM'deydi. İşte hayat bazen insana en güzel hayalleri kurduruyor. Tam artık her şey yoluna girecek derken hiç beklenmeyen ayrılıklar çıkıyor karşımıza. Birlikte yaşanma hayali kurulan insanlar gün geliyor birbirinin hatırasına dönüşüyor. Oysa ne umutlar vardı, ne planlar, ne de yarım kalacağını düşündüğümüz cümleler. İnsan en çok da gerçekleşeceğine inandığı mutlulukların ardından susuyor. Çünkü bazı ayrılıklar sadece iki kişiyi değil, birlikte kurulan bütün hayalleri de alıp götürüyor. Şimdi sizleri Ümit Besen'le baş başa bırakacağım. Hiç göremez olduk birbirimizi. Sanki sevmek yasak, günahmış gibi kalbime bir kilit vuramazdım ki. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

kapattık. Sade bir törenle bir yüzük taktık. Düğün günümüze az kaldı derken, ne bilirdim böyle ayrılacaktık. Mutluluğa doğru bir adım attık. Sade bir törenle bir yüzük taktık. Düğün günümüze

zaman desteğini hissettiren Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Sizleri Bergen'le baş başa bırakıyorum. Kendimi yordum sizlerle.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Sevgi Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşalım sizlerle. İyi yayınlar, Adana'dan selamlar. Ben Yusuf. Sıradaki güzel şarkı gönlümün sultanı eşim Sevda'ya gelsin. İyi ki yollarımız kesişmiş demişler. Selamlarımızı gönderelim kendilerine. Allah mutluluğunuzu da bozmasın diyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sensiz sabah olmuyor sizlerle radyonuzda.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

yarım kalır, insan en çok da gerçekleşeceğine inandığı hayallerin ardından sessizleşiyor. Şimdi içinde biraz özlem, biraz da yarım kalmışlık taşıyan bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle, Son Gece. Zeki Erdem sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Beni bırakıp gideceksin biliyorum. Git bakalım. Canın sağ olsun. Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık. Senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağız. Elveda sana.

0: reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık son yarım saatine girmiş bulunuyoruz. Şimdi bu bir istek şarkımız. Hemen mesajını da paylaşayım sizlerle. Merhabalar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Onur. Can bedenden çıkmayınca şarkısını Özgür Kaplan'dan istemişler bir detay olarak. Bu şarkıyı can dostum Burak'a gönderiyorum. Kardeşlik bazen kan bağı değil gönül bağıdır diye de eklemişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Yaşadıkça benim nefretimsin sen eyvah eyvah. İnanılmaz bir şarkıyı geride bıraktık. Şimdi çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Müslüm Gürses'le.

hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, sizleri Erdem'den dinliyoruz demişler. Sıradaki şarkıyı Biricik annem Fatma'ya gönderiyorum. Aklını hiçbir zaman ödeyemem. Seni çok seviyorum anneciğim diyerek mesajı.

Buna son vermişler. Can kırıkları. Maalesef haklarını ödeyemeyiz gerçekten hiçbir zaman. Düşlerin hüsran. O zaman bu güzel şarkıyı da tüm annelerimiz için çalmış olalım. Cam Kırıkları, Müslüm Gürses sizlerle radyonuzda.

Sensin canımda can kırıkları, yüreğim kan revan düşlere mühsran. Dilimde ömrümün son çığlıkları, her gece uykusuz

kullanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için uğraş. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtaç. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtaç.

programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakacağım. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı,

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Resitali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle birlikte arabeskin babalarından, efsanelerinden harika şarkılar, resitaller dinleyeceğiz. Şimdi günün ilk resiteliyle başlayalım. Ferdi Tayfur. Dün Babalar Resitali'nin bir hayranı Selin'in programına mesaj iletmişti hatırlarsanız. O kadar mesaj iletmesine rağmen de programı dinleyememiş ya da dinlememiş mi demeliyiz. Bugün de hem bir şarkı istedi bizden hem de dinleyebileceğini söyledi. Bakalım dinliyor mu bilmiyorum ama umarım dinliyordur. Ferdi Tayfur sabahçı kahvesi diyecek şimdi sizlerle birlikte. Bak.

Ferdi Tayfur Resteli ile devam ediyoruz şimdi. Bazı sevgiler uzak, tuzak ve yasak olur. İşte Ferdi Tayfur'da korkma söylemem adını kimselere duyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrüm boyunca sadece bu şarkıyla söylenecek dillerde. Bu gizli sevda diyecek. Şimdi sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

ama söylemem adını kimselere duyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek birlerdi.

0: Duygular Resitali.
1: Gökhan Güney Resitali ile devam ediyoruz programa. Selin ve Ahmet yoldalarmış, bizi dinliyorlarmış. Onlara çokça selam ve sevgiler gönderiyoruz bizler. Gökhan Güney, istemem sevme beni diyecek. Eğer bir gün terk edeceksen, gideceksen istemem sevme beni diyecek. Şimdi sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

Reklamların ardından programımıza devam ediyoruz. Gökhan Güney resteriyle devam ediyoruz. Düştü gönlüm diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

0: var resitali.
1: Şimdi sıradaki şarkı sevdiğini kaybetmeyi anlatacak. Sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum. İbrahim Erkal, "A Bebeğim Uyan" diyecek.

Evet, bu kadar hüzünlü bir şarkıdan sonra bu biraz tuhaf olacak ama böyle. Bu program böyle olacak. İbrahim Erkal anlatamam diyecek. Bazen öyle güzel bir anda, hiç beklemediğimiz bir anda bir bakışa, bir gülüşe vuruluruz, düşürür bizi o aşka. İbrahim Erkal anlatamam sana diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

0: Duvar Resitali.
1: Evet, demiştim bu program biraz duygudan duyguya gidiyoruz. Müslüm Gürses, Vazgeçtim diyecek. Sezen Aksu'dan duymaya çok alışık olduğumuz bir şarkı. Ama Müslüm Baba da hakkını vermiş. Vazgeçtim sizlerle radyolarınıza ses verecek.

programın sonlarına yaklaşmaktayız. İbrahim Tatlıses resteliyle devam ediyoruz. Kal benim için diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.